0: hajmi. Kespi karakterlik bedenge nur çürüştün bolgan sozulma radiyasiya keselikige diagnoz koyuş ölçümünden ibaret devletnin üç türlük mecburi karakterlik kespi sahiye ölçümü ba. İonluk radiyasiya keltürüp çıkargan kısmen terinin sömürüş miktarı ve köz kristal sıman tencisinin sömürüş miktarını mölçerleş usulü ölçümü. Radiyasiya hizmet xadimlarının kalkan zaman bezdeki 131 yotni bivasta ölçeş usulü ölçümünden ibaret devletnin tavsiye karakterlik işkütürlük kespi sağlamlık ölçümü. Şunandak, tez katlamlık X nuru bilen davalaş aparatının süpütini kontrol kılıp tekşürüş ölçümünden ibaret mecburlaş karakterlik bir türlük sahiye sahe ölçümü ba. Yukarıki 4 türlük mecburlaş karakterlik ölçem 2027 yılı 5. ayının 1. gününden başlap yolu koyuludu. Yukarıki 2 türlük tavsiye karakterlik ölçem 2026 yılı 12. ayının 1. gününden başlap yolu koyuludu. Aksu vilayeti bu yıl kirgenden buyan 140 milyon yuan davalaş kutkuzuş yardan beriş meblağı düşürüp, kıyınçlıkı ba amma eğir keselge kırıptar bolgan bimarlarının davalanış ıqtisadi besimini haqiqi yenekletip, davalanışını toluk kapaletlendiriş mudapiya sepini umum yüzlük müstahkemlep, kıyınçlıkı bar ammini ağırıp kalsa davalan alaydıgan buluş, hatırcam davalan alaydıgan buluş imkan ediyi yıkıldı. Davalaş kutkuzuş siyasetinin paydasının bevasten tez bəhirmen kılış üçün Aksu vilayeti davalanış suğurtısını bir punkt şeklinde rasçut kılış mulazımıtının kaplaş dairesini sıcıl kengaytdi. Daimlaşkan siyasetini təşviq kılış, dəl cayda səpərver kılıp rətki turğuzuş, məxsus, məbləğ yardım pulu beriş qatarlıq köp xil tədbirlərgi tayinib, qiyinçil qaba ammının həmmisini asasi davalini suğurtisi kapalet sistemisiqi kırgızışke yardım berib, yöləb siyasətni əməl iləşdürüşdiki ən axırqi bir kilometrini ecib, qiyinçil qaba ammının kapaletləndürüşki tekişliklərini toluq kapaletləndürüş, kutquzışki tekişliklərini toluq kutquzışni həqiqi işqaşırdı. Kısmen nahiye şehirlerde bir punkt şeklindeki rasçut mulazımıtının kaplışı toluq bulmazlık, uçurlarını cipsilaştırışı ravan bulmazlık katarlıq meselelerge karada Aksu vilayetlik maliye idarisi teşebbüskarlık bilen başlamcı bulup bir tutaş pilallap, xalq işleri, adem küçü baylıqı ve icmai kapalet, davalanış kapaleti katarlıq köp tarmaqla öz ara tutaşdırılğan, öz ara ravallaşdırılğan küçür başquruş süpsi qurup, qiyinçilik ba amının soğurtığı qatnışış halıdı. Davalınış, kutquzuş, yardan beriş əhvalını hər vaqıt hərəkət halıdıdı küzüdüb ölçəb, sallıq məlumatdın ortaq bəhirləniş, dəl cayda bir-mü-bir təkşürüş, hərəkət halıdıdı başquruşni işqaşırdı. Şunun bilen bile, davalaş kutquzuş məbləğini maliyanın bevastı məbləğ başquruş sistemisiga kirgizip, məbləğ acırtış, işletiş, nazarat kılış başquruşunun bütkül tertibini yanımı qeyliplaştırıp, hamcotunun icra kılınış önümünü tezletip, məbləğinin bekar turup qeylişini tosup, xalqı nəpiyet güzü siyasetinin dəl cayda əməl ilişşige, kutquzuş məbləğinin amının koluğa, vaqtida to'liq yetkazilishiga kapolatlik qildi.
1: Shing Shitang markalik bo'rak quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel putelib og'rish Baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı maskelmeydu. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şing Shitang markalık böre

0: kuvvetleş, bedeni küçültüş kapsolu. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetlep bedeni küçültüdü. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının ışıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Əskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçültüş kapsolu. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleş, bedeni küçültüdü. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının ışıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Əskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçültüş kapsolu. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleş, bedeni küçültüdü. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının ışıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Əskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təsis. Teşebbüs kılaylı.

Pat-pat degudek ijtimai alaqı vasıtalarıda tordaşlarının mikrodolqunluq ocaqta tuxum ısıtıp, neticede partılap ketkerliki toğırsızdaki xəbərini körgülü boludu. Onundan başqa yeni bəzilə mikrodolqunluq ocaqta kaştanını ısıtıdı. Bunundan partılaştın ağızı kapsılıp, kemi yiyip ağızını açalmayı kalıdı. Toğru soli, mikrodolqunluq ocaqta tuxum, kaştan, xaltılıq süt qatarlıq, yem kurulumluq yeməkliklərini qızdırış qat'i mən'i qılınıdı. Üçüncü, şorpa kaynatqanda qaraydıgan adam bolmaslıq. Şorpa kaynatqanda adatta ketidigan vaqt uzunraq boludu. Daim bir tarafdan şorpa kaynatqach, yani bir tarafdan başqa işlarni qıladigan ahvallar körlüdü. Bu xil ahval intayin xatarlik. Eğer karaydıgan adam bolmasa, kaynagandan keyin teşip çıkan şorpa asalla otunu öçürüp koyudu. Bu vaqtta yıkılgı keçiş ahvalıda asalla ot apti yüz berirdi. Onundan başqa gaz ocağının davamlı köyüşi kazanı teşip edildi. Ot şorpadaki kuruq nersle arqılıq davamlı köyüp, ahırda bustat qoğu tutuşup, ocaqqa ot tutaştırdı. Toğru usul, adam aşxanadan ayrılganda çoğum otni öçürüp etişke kapalatlı kiliş. Öyde adam yoxdurup mu, gaz ocağını içip koyuş qat'i mən'i kılınıdı. Tötinci, tonglatılgan yemekliklerini bir vasıta yağ kuyulgan kazanğı seliş. Nurgun kişi muşundaq ahvalga duş kelişi mümkün. Tamak etkende tuyuqsız yegisi kelgen yemeklik materialları, meselen tonglatılgan göş, tonglatılgan tanyuan qatarlıqlarının tonglatkoda tonglap kalgalıqını bayqaydı. Eritiş ahırlaşmay turupla, bevasta kızıq yağ kazınığa salgısı gelip kalıdı. Bunda kılganda kazandaki yağ çacırap getip, bedenini köydürüp koyudu. Eğer yağ mıqtarı eşip gelse, teşip gidip, ot apte kelip çıkışı mümkün. Ermegen tonglatılgan yemekliklerini kızıq yağı salganda, yemekliklerinin sırtkı kafetirgi muz tezlikte parığa aylınıp, hacmi tez süratı çoğuyup, işki besin payda kılıp, yağının teşip çıkışını ve partilişini keltürüp çıkırdı. Toğru usul, tonglatılgan yemekliklerini bevasta yağ kuyulgan kazanğı seliş qat'i mən'i kılınıdı. Çoğum aldı bilen eritip, yüzde muz parçaları kalmağanda andın yağda pişirişki boludu. Onundan başqa, yağ kuyulgan kazanğı seliştin burun, en yaxsi qağaz bilen tonglatılgan yemekliklerinin üstündeki artıq suni sümürtip etip, yağmın çacırap köydirişidin saklanış kerek. 5. Gaz ocağının yeniğe un koyup koyuş. İlgiri xəbər kılınışça, bir jüp ərxotun aşxanıda qorumu qorvatqanda ot yıqılgan ocağının yeniğe un koyup koyğallıqtın tuyuqsız partılaşını keltürüp çıxarğan. Şikeylənin köyek dairisi 51%-dən yuqırı bolğan. Un, intayın uşaq çang tozan danıcıları bolup, tökkendin keyin közünü yumup aşkıca havağı tarqılıp, belgelik koyuqlıqı yetkende azraq ot uçkonuğa uçraşsımı dərhal partılaydı. Onun küçü granattan kelişmaydı. Onundan başqa çang tozan türüdeki nərsilənimi ocaq peşidin yıraq tutuşqa dikkat kılış gerek. Toğru usul, aşxanadan köyü vatkan otka un, krahmal, kahve talqını, süt talqını qatarlıqlarını töküş qat'i mən'i kılınıdı. En bexatar usul aşxanadaki otunu öçürüp andın un töküş, yagi tamakhanığa yötkep koyuş. Tamakhanığa yötkep töküş. Onundan başqa, eğer un ehtiyatsızlıktan ocaq peşiği tökülüp kese, vaxtıda hüllatı bilen pakızı tazalaş gerek. 6. Yukur besimli kazanğa yemekliklerini bək lıq kacılaş. Yaşamğan kişi yukur besimli kazanda şifan kaynatkanda, buruluşıqla partılap, kazanın tuvuqi neçi metr yıraqlıqı uçup ketken. Yakın kıyılardan buyan, yukur besimli kazan partılaş hadisi pat-pat yüz berip durdi. Sanla bexesteli kılınsa, aşxana bir sekundda can meydanıga aylınıp kalıdı. Yukur besimli kazan nem üçün partılaydı?

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır etigelli haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Ertigerlik haberle programımızın anlayışlarını karşı alınız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 5. günü, yakşembe. Dehkallar kalendarı boyunca 5. ayının 21. günü.
2: Avval bu gidinki programımızın asası mezmurlarını tanıştırımız.
1: Avtonom rayonluk partiya komiteti daimi komiteti yig'ini ochib, bosh shuji Si Jinpingning Jungu kommunistik partiyasi qurilganligining 105 yilligini tabriklash yig'inida qilgan muhim so'zining ro'yini o'rgandi, izchillashtirdi. Jungu kommunistik partiyasi markaziy komiteti siyosiy byurosi yig'inining o'rinlashtirmasini izchillashtirdi, amaliyalashtirdi. Kelkundin mudofiyalanish, qurg'oqchilikka taqobul turish xizmatini muhokama qildi.
2: Avtonom rayondaki partiya a'zolari kadrlar ama bosh shuji Si Jinpingning muhim so'zining ro'yini konkret xizmatlarda izchillashtirib, amaliyalashtirib, jasorat bilan sotsialistik zamon bilashgan Shinjang qurib chiqilganligini bildirdi.
1: Jungo kommunistik partiyasi qurilganligining 105 yilligini tabriklash bosh temalik muzeyki kechiligi Urumchida o'tkazildi.
2: Bington öz aldığı ticaret kıladıkan tuncu Irak Okyan Transport Lingiyası resmi tutaştırıldı.
1: Şincan boyunca tuncu maşını adam 9S dükkanı türü kuruluşu Ürümçü'de başlandı.
2: Bu yıl Şi'en Almuta bölgede katnaydıkan tuncu gitimlik Cungu Utrasya Adımya Sayahiti Nöbeç Boyzi Korgas Tömürgül Portarklık Çigradın öttü. Şimdi haberle anlanla.
1: Stansımız haberi. Avtonom rayonluk partiya komiteti daimi komiteti 7 ayının 3 günü yığın açtı. Avtonom rayonluk partiya komitetinin şujisi Çin Şaojan yığınğı riyasetçilik kıldı. Yığında baş şuji Si Jinpingnin Jungu Komünistik Partiyası kurulganlığının 105 yıllığını tebrikleş yığını da kılgan muhim sözünün ruhi estaydıl ögünildi ızçılaştırıldı. Yığında monolar tekitlendi. Baş şuji Si Jinping muhim sözü de şallık musabını əsləb, partiyanın esil xarakterinin şifrini yeşib, parlaq kəlgüsüge nəzər selib, partiyamızın əsli məqsidi burçini sözgə baştın axır sındırıb, marksizm həqiqtinin nurunu çaqnıtıb, yeni dəvir, yeni səpərdə partiyanın mərkizi xizmət vəzifisini əməlgə aşırışqa yönülüşünü yanımı eniq görüstüb verdi. Uni tüp qollanmağı iyi qıldı. İşkeni tikləşinin əl qılğuç əhmiyyətini çoğqır özləşdirib, işkeni qoqdaşını qatdi işqa aşırıb, baş şuji Si Jinpingnin muhim sözünün ruhini ögünüş, zıçıllaşdırışını, muhim siyasi vəzif qılıb, çın və pufta tutub, Si Jinping partiya quruluş ideyasını çoğqır ögünüb, inçki özləşdirib, pufta əməliyləşdirib, uluq partiya quruş ruhini əvic aldırıb, şənşini çınıtıb, davamlıq köreş qılıb, sosialistik zamanı yulaşqan Şincangını cəsarət bilən quruşimiz.

مستحكملاشنى اساسى لينىيە قىلىپ پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى شىنجاڭغا بەلگىلەپ بەرگەن بەش چوڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى كۆزلەپ تەرەققىيات بىلەن بىخەتەرلىكنى تېخىمۇ ياخشى بىر تۇتاش پىلانلاپ ئەبەدىي ئەمىنلىككە مۇناسىۋەتلىك نېگىزلىك ئۇللۇق ئۇزاق مەزگىللىك خىزمەتلەردە تېخىمۇ چوڭ ئىلگىرىلەشنى قولغا كەلتۈرۈشكە تۈرتكە بولۇشىمىز. Partiyani umumiyüzlük katlık idare kılışını uzak kıçı boşaşmayı alığı sürüp, partiyanın siyasi kuruluşunu bir tutaş yitek çıkılıp, partiyanın her kayış tereptiki kuruluşunu küçeytip, nöbet almıştırışkı birleştirip, her derecelik rehberlik bensiye, elalarını tallap küçlüklerini seplep, partiye istili paklı kuruluşunu ve çiriklik karşı duruş görüşünü sıcıl çoğunkurlaştırıp, stil durus, keyfiyat doğru bulgan siyasi ekologiye yaratıp, her derecelik partiye teşkilatlarını teyhimi küçlük kılıp kuruşumuz gerek. Yığında Cumhur Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 6. ayının 33. gündeki yığınının ruhi estaidil ögünildi, ızçılaştırıldı. Yığında bunlar tekitlendi. Partiya Merkezi Komiteti'nin nöbetteki kelkündün müdafiyeleniş kurgakçılıkı takabül turuş vaziyetiye bolgan tahlili, hükümünü çoğunkuru ilgilep, halkının hayat bir hatarlıkını baştan ahırı baş orungu koyup, töven çek tefekkürü, ahırkı çek tefekkürünü yanımı küçeytip, kelkündün müdafiyeleniş kurgakçılıkı takabül turuş, hatar ve afetin ciddi kutkuzuş hizmetini küçlük tedbiri kolunup yakşı işler. Yağmur ahvali, su ahvalini dəl cayidi küzütüş və agahlandırış. Məlumat verişini küçəytib, kəlkün geo-afetin müdafiyəliniş xizmətini yaxşı işləb, noxtuluq vadılarda kəlkündün müdafiyəliniş tizgilləşini yanımı küçəytib, türlük yoşurun xəvib xətərini vaxtıda bir-bir təkşürüb tüyütüb, kəlkün məzgildin bir xətər ötüşkə həqiqi kapalətli qılıb, kəlkündün müdafiyəliniş qurğaqçılıqı taqabül turuşni, İşki koldu tutuştu çın turup, kurgakçılıkı takabül turuş bilen, su bilen temelleşine kapaletlendiriş hizmetini bir tutaş pilallap yakşı işler. Kelkündün müdafiyeliniş kurgakçılıkı takabül turuş mesuliyet tüzümünü kattık emeliyleştirip, her derecelik partiye komitetleri, halkı hükümetleri, autonom rayonluk kelkündün müdafiyeliniş kurgakçılıkı takabül turuş baş kumandallık ştabi, her sahe, her kayıs tarmaklarının öz mesuliyetini ada kılışı, maslaşıp küçüge, afetin müdafiyeliniş, afet zihnini yinekiltiş, afetin kutkuzuş tedbirlerini emeliyleştirip, ünüm yartışığı türtüki bulup, her millet anlısının hayatı, mal mülük bir hatarlikini ve cemiyet umumiyetinin mukumlukını bütün küş bilen kogdaş gerek. Yığında başruci Xi Jinping'in Şincan hizmeti doğrusudaki mühim sözü, mühim yol yoruki, tesdiki yol yorukunun ruhi çoğunkur ögünildi, ızçıllaştırıldı. Cumhur Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası Govyan'ın muavun zunglisi Din Shuixiang'ın Şincan'da təkşürüp tətqiq qılğandaki sözünün təlifini ızçıllaştırış, əməliyleştiriş muhakimi qılındı. Yığında bunlar təkidləndi. Yeni tərəqiyyat ideyası və yeni dəvirdiki partiyanın Şincanlı idarı qılış tədbirini toluq dəlcayda umumi yüzlük ızıçıllaşdırıb, partiya mərkizi komiteti Şincanlı bəlgüləb bərgən 5 çoğun strategiyyəlik orun bekitmisini gözləb, əvzəllik, özgəçilikini gəvdiləndirib, yeni kuvvət yetiştirib və zoraytib, ixtisat və cəmiyyətinin yuqur sifətlik tərəqiyyatıqa tez türtükü buluş. Cemiyet mukumluğunu kogdaşını baştan ahır baş orungu koyup, cemiyet umumiyetinin mukum buluş, yakşılınış vaziyetini yanımı müstehkemleş. Yeni devirdeki 3 baza bir yol berpa kılışını tizletip, energiye baylıkının tipini yeşil töven karbonlu kılıp özgertip, terakki kıldırışkı türtkü bulup, bütün memleketinin energiye baylıkı stratejiyeli kapalet vasisi berpa kılış. Yukarı sifatlik maarif sistemisi berpa kılıp, maarif, pentexnika, ixtisaslıklarının bir gevde taraqiyatı türtüke bulup, Şincancı özgüçilik ve evzellikki iyge, zaman yuraşkan kesip sistemisi berpa kılışını teyhimi yakşı trekke iyge kılış. Bir belvaq, bir yolunu ortak berpa kılıvatkan devletlerden yerlikler bilen bolgan hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, öz ara tutaştırış, öz ara ravallaştırış seviyesini umumi yüzlü gösterip, yukur seviyede sırtkı ecevetişini sıcılı kenge yetiş gerek. Yığında, Abdonum rayonunun erziyet

0: sahasındaki mahsus hizmetlerden ilgirleş ahvalı doklatı anlap ötüldü. Hem de her derecelik partiya komitetleri ve halk hükümetleri asasi gevdelik mesuliyetini zimmisi yiyelip erziyet hizmetini kanun çıllaştırışını çonkur alıgı sürüp erziyet meselesini merkezlik tüzeşini puhta kanat yedirip menbedin olduğunu eliş ve baş uçta el kılıçını küçeytip işini del cahide emeliyleştiriş. Birini bir taraf kılıç talepini estaidil emeliyleştirip, mahiyettin hel kılıçka puhtu türtki bulup, zidiyet macrani bıh altıdıla hakiki hel kılıp, asasi katılamdıla tüketip, her millet amısının kanunluk hukuk menfaatini, tehim yakşı koğduşi, cemiyet umumiyetinin inaklıkı, mukumlukunu alıgı sürüşü kerek dep takitlendi. Yığında başka işler mi muhakeme kılındı?
1: Stansımız xəbri. Abdonum rayonunun rəisi Ərgün Tunyaz tünügün çüdün burun Abdonum rayonluq xalq hökumətinin daimi yığınını riyasətçilik qılıb başdı. Yığında baş şuji Şi Jinpingnin Jongo Kommunistik Partiyası qurulğanlığının 105 illiqini təbrikləş yığında qılğan mühim sözün ruhi əstayil öyrənildi, izcillaşdırıldı. Abdonum rayonluq partiya komitetinin orunlaştırışıga asasen ijadi dora Şinjan tecrübexanası quruş muhakeme qilindi. Abdonum rayonunun 2025 yıllık Ali Pen Texniki mukafatına erişkenler ve Pen Texniki mukafatına erişken neticelerini mukafatlaş toğrusidagi kararı. Abdonum rayonunun geomohiyetinin qoğdaş nizamı qatarlıq 4 yerlik nizamı tüzütiş kirgizüş, Abdonum rayonunun təbiyelikü qoğdulduğun rayonunu başkuruş nizamı qatarlıq 2 yerlik nizamını bekar kılıç toğrusidagi işla qarab çıkışkı sunuş orijinalı qatarlıqla qarab çıkılıp makullandı. Yığında bunular körsütildi. Baş şuji Şi Jinpingnin Jongo Kommunistik Partiyası qurulğanlığının 105 yıllıkını təbrikləş yığında kılgan mühim sözün ruhini əstayil öğünüş, özləştiriş, çoğunqur ızcıllaştırış, əməliyleştirişini, Şi Jinping partiya kuruluşu idiyası ve baş şuji Şi Jinping'nin Şinjan hizmeti toğrusidagi mühim sözü, mühim yol yoruqi, tasdiqi yol yoruqunun ruhini öğünüş, izcillaştırış bilen birleştirip, işkini tiklashinin hal qilgish ahmiyetini yanımı çoğunqur özleştiriş, işkini qoğdashni qat'i işqa oshirish, yeni taraqqiyat idiyası ve yeni davrdagi partiyanın Şinjanı idare qilish tadbirini to'liq dal joyda umumiyetlik izchillashtirib, jamiyat muqimligini qo'llashni boshdan oxiri bosh o'rniga qo'yib, Jonghua millati o'rtoq gavdasi engni mustahkamlashni asosiy liniya qilishni chingtirib, besh chong strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, taraqqiyot bilan bexatarlikni bir tutash planlash iqtidorini uzluksiz oshirib, iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga puxta turtki bo'lish. Hukumat sistemasining partiya qurilishini uzluksiz kuchaytirib, partiya stili, pakli qurilishini va chiriklikka qarshi turish ko'rishni qilchi yig'ishmay olg'a surib, yuqori sifatli taraqqiyotni kuchlik siyosiy kapolatga ega qilish kerak. Yığında Abdonum rayonunun 2025 yıllık Ali Pen Texniki mukafatına erişkenler ve Pen Texniki mukafatına erişken neticelerini mukafatlaş toğrusidagi kararı qarab çıkılıp makullandı. Yığında bunular tekitlendi. İxtisaslıklar hizmetini gavdilik orniga qoyishda chingtirib, Pen Texniki neticelerini aylandırish islahatını çoğunqurlaştırıp, sani yeterlik, qurilmasi muvafiq, davri bilan teng ilgirlaydigan yosh Pen Texniki ixtisaslıkları qo'shuvini barpo qilish kerak. Yig'inda ijodiy dora Shenjang tajribaxonasining yuqori boshlanish nuqtasida planlash, yuqori o'lchamni qurishda ching turib, zo'r vazifa o'tkirlik hujum qilish va texnik natijasini aylantirishni tez olg'a surib, tajribaxonani bir balbog' bir yo'l ommaviy sahiya hamkorligining oshqushlik supasiga aylantirish talab qilindi. Yig'inda Abdonum rayonining geomohiyatni qo'g'dash nizomi qatorliq 4 yerlik nizomga tuzitish kirgizish, Abdonum rayonunun təbiyelikü qoğduldugan rayonunu başkuruş nizamı qatarlıq, işki yerlik nizamını bekar kılış toğursetki işla, qarab çıkışkı sunuş orijinali qarab çıkılıp maqullandı. Yığında bunular körsütildi. Jayla tarmaqla, Jonghua Xalq Jomuriyetinin ekologik mohiyet qanun dastorini çoğunqır öğünüp izcillaştırıp, qanunçılıq təpəkkürü, qanunçılıq usuldun paylınıp, yeşil taraqiyatkı törtkü buluş idiye anlıqlıqını əqiqi küşeytişi. Merkezinin ekolojiye, muhit koğdaş nazaretçiliki boyca tüzdişini baştan ahır zor siyasi vazif kılıp, tüzdiş mesuliyetini çınıtıp, arılap tekşürüş, seliştirip tekşürüşünü küçeytip, tüzdişte emeli ünüm yartışka hakiki kapaletli kılışı gerek. Yığında bunu olar tekitlendi. Cemiyet mukumluğunu koğdaşını baştan ahır baş ornuğu koyup, terörlükü karşı duruş, mukumluğunu koğdaşını kanun çıllaştırış, daimlaştırışının türlük tedbirlerini puhta, inçki emeliyleştirip, cemiyet umumiyetinin inaklığı, mukumluğunu kat'i koğdaş. Ammavi hizmetini çin kalıp, çin yesiyat, bütün küşbilen yakşı işlep, besilip kalgan erziyet diyel olurni, kanun nizam boyucu tügitip, mahiyetten hel kılışkı puhtu türtkü bulup, zidiyetini bak haltıda hel kılış, asasi katlamda tügitiş. Bekatlar işlep çıkırış mesuliyetini çınıtıp, her millet ammasının hayati ve malmülük bekatlarlıkini bütün küşbilen koğdaş gerek. Yığında başkışlarımı muhakimi kılındı.
0: Stansımız haberi. Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Yoldaş Li Gangni, Şinjan Uyghur Avtonom Rayonluk Partiya Komitetinin azalığı, daimi komitetinin azalığı tayinlashni tasdiqladi.
1: Stansımız xabri. Yaqınqı günlerde umuyan Avtonom Rayonluki Partiya azalari kadrla amma, Baş Şuji Şi Jinpingning Jongo Komünistik Partiyası Kurulqanlığının 105 yıllığını tebrikleş yığında kılgan muhim sözünü astayıl ögendi, izcillaştırdı. Köpçilik, hakiki türde sözün ruhini konkret hizmetlerde izcillaştırıp, emeliyleştirip, tekmü kötürengü kıyabet bilen, kalp ve küşünü mücessemlep, çoğun kadem bilen ilgirlep, casaret bilen sosyalistik zaman birleşken Şinjan kurup çıkılığını bildirdi. Baş Şuji Şi Jinping, 105 yıldım yan partiyemiz bütün memleketki er millet halkını iştipaklaştırıp ve yetekleb, boşaşmayı küreş kılıp, yeni demokratik inkılap, sosyalistik inkılap ve kuruluş, ıslahat, ecibitiş ve sosyalistik zaman birlaştırış kuruluşu yeni de bir cungucu sosyalizmin uluq muvaffakiyetlerini yarattı. Jonghua milletinin necce min yıllık tarihideki en uluq tarihi dastanını pütti deb ta'kidledi. İliqaza Qaptonim Oblastlıq Partiya Komiteti, Partiya Mektibi, Memuriyet Şöyüeni, Jongo Komünistik Partiyası Tarihi, Partiya Kuruluşu, Oqtuş Tadqiqat İşxanasının dosenti Gülnar Enver. Bunundan keyin partiya azalari kadrlarını, partiyanın şallıq musabısının casaret bilen alğı ilgirleş küçünü qobul qilishqa faal yetekləb, sosialistik zaman birleşken Şinjanı tekim yaxşı qurup çıkdığanlığını bildirip mındaq dedi. Baş Şuji Şi Jinpingning muhim sözünü köngül koyup anlap, 100 yıllık çoğun partiyanın özgermez xalıqçıl yesiyatını tekim uçuşendim. Bunun keyingi xizmet ve turmuşumda gayi etiqadımını çıngıtıp, mevqani öz xizmet ornumğa koyup, əsl məqsəd burşni əməldi körsütmən. Aqsu vilayetlik yez igiliki, yez idarisi, yez igilik uçur mərkizinin müdiri Aqniyaz Turmamut mundaq dedi. Yez igiliki, yezlarını uçurlaştırış xizmetçisi bulusup dümlən, burş ve əsl məqsədini əsçin saxlap, mevqani Aqsu vilayetinin əlav sübətlik açlıq, paxta, özgici meybi köktat, çarva, öyküşlür qatarlıq əvzəl özgici məhsulatlarına koyup, açlıq bir xətərliki, kəsb ünümü və diqqallarının kırmını köpəyətişkə pəntexnik arqılıq küş qoşub, rəqəmləşdirib əməli işləb, Aqsu vilayetinin yez igilik çoğun rayonudun, yez igilik küşlük rayonu qarab qədəm taşlışına alğı sürümüz. Baş Şuji Şi Jinping, yeng dəbir yeng musabıda partiyanın burçi vəzipisini işqaşırış, barlıq jongu komünistlerden şençini çıngıtıp, davamlıq küreş kılıp, dəbir və xalqı yüz kilalaydıgan yeng nəticilərini üzlüksüz yardışını tələb kılıdu dəb görsətdi. Avtonom rayondaki partiya azalari kadrla amma mängü boşşıp kalmaydıgan ruhi halet, həqiqi tutup əməli işlaydıgan esil stil bilen, ihtibaq, inaq, Abad bay, mədəni bolğan, tərəqqi qılğan, xatırjam yaşab xuşal qoram işləydigan, ekologiyası yaxşı bolğan, sosialistik zaman vilaşqan Şinjanı casaret bilen qurup çıxdığanlığını bildirdi. Korlu şəhərlik təbii baylıq kapaltı mülazimət mərkəzinin müdiri Wang Chengli mundaq dedi. Әсіл мәқсәтіні ұнытмай, бұрышны әс чың сақлап, ғай ет қатыны чыңытып, дөләт зімін бошлықы, омымы ерек планы вә ер ішілтішіні башқұрыш түзіміні ижра қылып, терліғу ерні қоғдаш қызыл сызықы вә экология қызыл сызықыны мәккем сақлап, әмәлі әркетін білән, дөләт зімін байлықыны яқшы қоғдап, тәбді байлық қызметінің жоқұр сүпәтлік тәрәқиятыға түрткі болуш үшін күш қошмен. Үрімчі шәрі Сайбақ районы, Яңызжан Йолы Көчі Башқармысы, партия әзалыры, амма мұлазымет мәркізінің муавын модері Чай Джуэн мұндақ деді. Халық үшін қызмет қылыштың ибарат әсіл мәқсәтіні чың сақлап, ең дәбір мәдден елікіні әмәл еттін өткізіш, қошынлар арсызгі зидиетлеріні мұрасса қылыш, қиыншылықы ба аммығы ярдан беріш, елеш, халық тұрмыш ішлеріні бейдіріш қатарлық, күнлік қызметлеріні пұқты тұтып, халықы нәп еткізілген сиясетлеріні дәл жайды әмәл елештіріп, тәшәбұскарлық білен бірін сәпкі чөкіп, арзу тәләпләріні аңлап, асаси қатламды елтіздартып, әмәлі ішләп, мәсулиетімні толық ада қылып, кіші кішілер арқылы халық қалбіні мүджәсімләп, партияның иліліқтіқіні амманың қалбіге әқиқи еткізімен. Тоқсын айлық мағарып идарысының кадры Гүлнұр Аблыс мұндақ деді. Мағарып қызметісі болу сүптіміз білен, партия үшін адам тәрбиелеш, дөйләт үшін ұқсасықларыны етіштіріш бұрчымызны әс чың сақлап, қызыл мағарыпны чонқұры елтіздар құзып, әр мүлләт яшлар өсмірлерінің дөйләт мұхаббітіні чонқұры елтіздар құзып, әмәлі ішіліп, қалық разы болдыған мағарыпны яқшы елгі қойымыз.
0: Әмді, партия байрықы асаси қатламның бірінші сепіде жаулан қылмақта сәхипіміз бойынша аңлатыш беріңіз. Станциямыз хабары. Ананыви диқанчылык кентидин көп кыл кәсипләр югырылып тараҡый кылган үлүги кент кичә. Мәмлекет буенча илгар асасый катлам партия тәшкилаты булган Турпан шәһәре, Идиқут районы, Яры базары, Яңы шәһәр, Гәрби Ковык кенти партия башчысы икесе кәсипләрнең көп кыл тараҡыяты зур күч белән етәкчилек кылып, иштипаклашып, жасарат белән илгәрләш дәвамында кәсипләр гүлләнгән, омма бейган йип яңа мәнзирене сызып чыкты. Томыз ысықта Яңы шәһәр Гәрби Ковык кентидә электронлык сода риясәтчеләре торда когын, курык үзем катарлык езеглек өзгеч мәсәләтләрне бевасты күрсәтеп сетип атады. Электронлык сода риясәтчесе Халчхан Нуҗугул мөхбиргә мондак диде. Мен илгәре үзем өстүреп үзем сататтым. Кирмим бер кадәр аз иде. Хәзер бу бевасты күрсәтеш базасы булгандан кин без диқанлар неме терсәк шуны сатабыз. Кирмимиз көпәйди. Яңы шәһәр Гәрби Ковык кентинең асаслык кирме үземдән керәт. Илгәри кент аһаллары әнәнәви терекчилек усулын кулланды. Бурмо үземлектән кылдыган еллык кирме 5000 юанга yetмәйди. Көп тарафлымы тәкъшүрүштән кин кент ишке комитеты башламчылык белән өлчәмләшкән терекчилекне кеңәйтеп, сортны яхшылашны ялгы койды. Һәм дә кәсби кооператив курып бер туташ сатты. Хәзер кент буенча көк якут Ақ кішіміш, сайбы қатарлық онына чықыл сортлық үзім өстірілді. Кент алысы Әскар Мәмәт мұндақ деді. Сорт яқшыланғандан кейін үнімі вә кіріміміз найыт яқшы болды. 2004 мың ярының еллық сап кірімі 40 мың юандың ашты. Еңшәр Гәрби Ковык кенті, карқаларыны кіргізіш, зәнжіріні ұзартыш, мәдәниет саяхатшылықны гүлләндіріштен ибарат. Бу пікір йолы бойыча мәбләғ селіп кент башқұрышыдекі үш карқаныны жалландырды. Бұланың бірі езігілік өзгіч мәсулатларыны торды айрыш, бевасты көрістіп сұртық сетішіні асас қалды. Бірі дейқатны қысқысын ішләш вә мәдәниет ижадиеті мәсулатларыны яратышқы қаратты. Яны бири, махсус тадқиқат өгіні саяхаты білен шоғылланды. Кәсіплер гүлініш білен білі, Яңы шәһәр Гәрби Ковык кенті яна туралғы мұйетін түзешіне мас қадамда алғы сөрді. Бүгінгі күнде кентіні айланғанда бір қадамда бір мәнзеріні көргелі болады. Гүзәл езі кент мәнзірісі нұрғын саяхатшыны келіп өзгеч сәхра саяхатыны ес қылышқы жәліп қылды. 2025 yılı kent boyunca kütübelenen sayahatçı 500 bin adam katımdan aştı. Jojanlıq sayahatçı Wang Tao mundaq dedi. Nait yaxşı təsiratqa ege boldum. Kökertişi nait yaxşı iken, güzel bostanlıqı kelgende tuyğudu boldum. Bugünkü kündeki yeni şehir Gәrbi Qovuq kentinin hemmeli yeri kaynam taşkıllıqı çümgen tərəqiyat mənzirisi yet oldu. yezi kentlerini tekimi güzelleştiriş uluğvar planı onmanın işki aldıdaki emeli menzilige aylandı. Yenişehir Garbi Kovuk kenti partiya başarçıksının sujesi Tabarek Ekber mındak dedi. Türlü kısmetlerine partiya kuruluş arkalık yetekçilik kıldık. Kent rayondaki karkallarının yıllık mesurat kümeti 2022 yıldaki

0: Her millet anısı aram elip salkındaydıgan yakşı cayga aylandı. Yüyen bakçısı Kumul Deryası ekologiyasını əsli hikeltürüş kuruluşunun yadroluk terkibi kısmı. Şundakla Hınan'ın Şincan'ı yardım veriştiki noktuluk ekologiya kuruluş türü. Kölümü 137 bin kvadrat metr. Türpitkendinkin rayonun kökertiliş nispeti əslədiki 18%'in 78%'ki yetti. Kumul şəhər ahalısı arğın hər günü səhər keşkurun bu yerge kilib ayılınıp səyli kılıdı. O muhbiri kumundak dedi. İlgiri bu yer Kəpi öy rayonu idi. Hazır gül, ot çöp östürüldü. Su toxtumay ekip durudu. Daim səhərdə bu yerge kilib yügüreymən. Keşti səyli kılıp aramalı mən. Xının xalqı rəhmətdi.
1: Stansımız xəbri. Şinjan Bingjinjian xalqaro taraqqiyot cheklik şirkitining Afrikaning o'tir qismidagi portdan xom ashyo besib yo'lga chiqqan tunji turkum yuk paroxoti 7-oyning 2-chi kuni Guangxi Fangcheng portida to'xtadi. Buning bilan Bingtan o'z oldiga tijorat qiladigan tunji Yiroq okean transport liniyasi tutashtirildi. Guangxi Fangcheng portining yadroliq yuk transport pristanida g'oyat zo'r keshak kran xom ashyoni Yiroq okean yuk paroxotidan tushirdi. Bu sanoat xom ashyosi Yiroq okeanda 10 ming dengiz milidan ortiq masofani besib 40 necha kunda Guangxi Fangcheng portiga o'ngishli to'shib kelindi. Keyin davomliq suv yo'li, temir yo'l ulanma transport maxsus liniyasi bilan Shenzhenga ilib kelinadi. Bingtan, bu Yiroq okean transport liniyasini ochqandan buyon liniya, skalat, transport zanjirini o'z oldiga tizginlab, Fangcheng porti qatorli qo'lliq portlarga tayinib, Yiroq okean dengiz transporti, dengiz yoqasidagi port, temir yo'l qo'l liniyasi, kasb rayoni, yo'chuqsiz jipslashtirilgan suv yo'li, temir yo'l ulanma transport yep qalqisi barpo qildi. Bingtuan'daki malum çoğun tipteki ranglik metal grohi Guangxi şirketinin baş modiri Wei Juan mındaq dedi. İlgiri xam eşya import kılıçta bazardan para xutuzda ettik. Mal tapşırış vaxtı muqimemes idi. Hazır bu yeniliğin yada 60 günlük musabı 50 günlük kıskardı. Mablaq obrotu ünümümü 10%'de kaçtı. Bingtuan öz aldığı ticaret kılıdgan Tunji Yiroq okean deniz transport liniyasının echilişi bilen Bingtuan'nın zamanvi eşya obrot sistemisi işge kuruqluq tipidin kuruqluq deniz birleşme tipiği yüzlenip yukur süpetlik taraqiyatı yen kuvvet koştu. Bingtuan Partiya Komiteti Pul Muamlı İşkanısı Bingtuan Pul Muamlı Taraqiyat Mulazmet Merkezi'nin müdiri Wang Fei mundaq dedi. Bu, Bingtuan karxonalarının işlep çıkış ve təminat zincirinin tənnarxını tövbeli tipli kalmay, Bingtuan'nın kelgüsü mulazmet kesbinin yukur sübetlik tərəqiyatıya nait yaxşı asası şarait hazırlap verdi.
0: Stansımız muhbirleri tanış ölçen Nimgir xəbər qıludu. Şinjan boyunca tüncü maşina adam 9S dükünü türü kuruluşu tünü gün Ürümçi İxtisat Texniki Tərəqiyat rayonu Tudunxaba rayonu Tianshan bulut hesaplaş kesipler bazısı başlandı. Türpitkendikin Şinjan'ın sünni akıllı görünüşünü əməliyleştiriştiki ülügin közünek bərpa kılınadı. Maşin adam 9S dokunu türünü Şinjan Veylay Şıday Pentekniki çaktık şirketi məbləq selip kurgan. Pentekniki körgəzmesi, məsulatlarının körgəzmi kılıp setiş, püsküllerini icarı gibi iriş, Körünüş boyu çizakas kılış, asraş mulazımeti, penni umumlaştırış, tatqiqat ögünüşü, pen tekniki de yanılık yaratış, ixtisaslıklarını yetiştiriş, akıl kesip zenciri bilen təminləş, mark arqılı kuvvet koşuşunu kaplıgan 9 çoğun yadroluk, ixtidarlık bölek toplunudu. Bu türde yana tatqiqat ögünüş, mədəniyet sayayeti, körünüş ticareti, Hem türtkülük medeniyet köngül içiş, saha almaştırış munbiri, maşina adam musabıq sıkatarlıq, 8 çoğun emeli kullanış görünüşü bərpa kılınıdı. Şinjan Veylay Şıday Pentekniki Çeklik Şirketinin baş icraiye emeldarı Feng Fan türünün umumi yerik plandaki selinimi sonması 30 milyonu yuan işkeldi ki, yıl içide birinci kararlı kuruluş tamamlandığılıkını tanıştırıp mandak dedi. Bununla, Jongo köşme haberlişi maşina adı mı? Yüşu maşina adı mı? Zhiyuan maşina adı mı? Katarlıkla yukarılgan. Marif sahası ve yaşanğandı kütünü sahası da

0: алмашып чигарадан өттү. Жолоочу Хусенчи мындак деди: Тунжыгытын поезга отуруп, чет элге саяхатка чыгышып, чигарадан өтүш расмиетин бежиришим наайт тез, вокзалга кирип поезга отурушум наайт оңчулук болду. Кийинки саяхатка нисбетен зор үмүткө толдум. Нөбетчи поез 7-нчи айынын 6-нчы күнү Коргаска кайтты. Андан давамлык Куча, Кашкар, Алтай катарлык жайларга берип, жанубий шимали Шинжаңны айылыны сапырыны башлап, ахырда 7-нчи айынын 14-нчы күнү Шианиге кайтты. Берип келишке жеми 16 күн кетти. Нөбетчи поезга юмшак карбатлык вагон сапланган. Поез адамга эгишип yürüyüştek məxsus səfərə çıxış mülazimti qollanılıb, yolucuların qayt-qayta poiz almışı, yük taqlarını köpqətim toşşı hacəsiz. Səfər vaxtıdın texmi yaxşı bəhrimən bol alaydı. Cungu Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Qoroyi Çəklik Çəkdi, Qorğas Vokzalının yolucu toşuş növbəçi xadimi Rayangul Rahman, poiz Qorğas Tömür Yolu Portu Vokzalıqı yetib gəlgəndən kin, Şincandiki Tömür Yol tarmaqlarının tamujna, Чигра мудафия текшириш тармақлары билан бирлишиб, портнинг тамбужиндан ўтказиш тартибини аълолаштириб, йўловчиларнинг билет алмаштириш хизматини муддатдан бурун яхши ишлаб, йўловчиларнинг чигарадан кириш чиқиш расмиятини бежириш вақтини 1 соат атрофи қисқартқанлигини тоништириб, мундай деди. Bu qitimki çigra sırtı bölükedeki yolucu toşuş ve yolucularının poiz beltini becerişiye Kazakistan tömür yol tarımakı mesul. Biz Kazakistan tarafından vaqtida udulishib, yo'lovchilar uchun chegara sirti bo'lkidagi berib kelish poyiz belti rasmiyatini muddatdan burun bejirib berdik. Egilnishcha bu yil Jungu O'rta Osiyo odimiyat sayohati navbatchi poyizning uch qitim qatnashi planlangan. Bozor ehtiyojiga asosan doimlik qatnash tadriji ishqa oshiriladi ekan.
1: Endi qisqa xabarlar anglatdimiz. Bu yıl kirgen nomyan Şinjan Tömür Yolu Şinjan paxtısını sırtkı toşuyduğun növbeç poizini köpeytti. Növbette toşluğun paxta ve paxta toqulma buyumları 1,220,000 tonluğu yetip, buldur qoqşaş mezgildikden 163%'den köprek açtı.
0: Devlet içindeki tüncü, ey ar mevhumluk bilen, riyallık yukurulgan kömür kimya sanayitideki, ot üçürüş, kutkuzuş, yardım veriş, emeli meşk bazısı yakında, Şincan, Şiniye, Energiya kimya sanayiti çeklik mesuliyet şirketi de resmi işgi kiriştirilip, rakamlaştırış, akli iktidarlaştırış tekniksi arkalık, kömür kimya sanayitideki ciddi ahvalığı takabül turuş, emeli meşkideki ağırlık nokta meselesi el kılınıp, devletimizden kömür kimya sanayit sahasındaki akıl ciddi ehvalığı takabül duruş emeli meşgideki boşluk dolduruldu.
1: 5. növbetlik Tianshan Longsi, Şincan APPC hem Sünni Akıldı Yenlik Yardış Kolunuş Musabıqısının Halkılğuş Musabıqısı yakında ahırlaştı. 12 tür ayrı malda kesitlerinin tipini özgertip dereyedisini östürüş, akıl kalıq durmuşu mulazımetinin ibaret, işki çoğun musabıqı yolu boyca 1-ci, 2-ci, 3-ci derecelik mukabatı erişti. Bu türlü teknikide yenlik yardış karakteri, körünüşki maslaştırış karakteri, cemiyette emeli kolunuş karakteri ege.
0: Yakında Eli Kazak Abdonom Oblastının küzgü buğday hosolunu ölçeş hizmetinin tarqalgan xuş xəbərdi görüstülüşçe, Gulcu Nahiyasdiki Mıngmu küzgü buğday ülge etizinin oturucu Mobiş hosolu 828,128 kilogramı yetip, memleket boyuca Mıngmu küzgü buğdaydın yokur hosol eliş rekordini muvaffaqiyyatlik yenilgan.
1: Әмді Абдоном районымыздығы 16 шәһәрінің хабар айдын мәлімат беріміз. Үрімчіді хаба бұлотыны пазырақ кемғыр яғылу, температура 22-28 Celsius градус күші. Алтайда азырақ кемғыр яғылу, температура 17-28 Celsius градус күші. Чөжекті азырақ кемғыр яғып кейін хаба бұлотыныду, температура 17-28 Celsius градус күші. Ғолжыды хаба тұтық, температура 16-30 Celsius градус күші. Бортла дазрак ямгур ягып кейин хаба булутланыды. Температура 18-31 Цельсия градусча. Кармайда хаба туттук. Температура 22-31 Цельсия градусча. Күйтүндө азрак ямгур ягыды. Температура 21-33 Цельсия градусча. Шиханзда азрақ ямғыр яғыду, температура

007. Maslahat soruş telefon numarı 400-993-7788. 400-993-7788. Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçültüş kapsolu. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomedium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçültüdü. Bel putelip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mask almaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-7788. 400-993-7788.

0: Yurt dündeki yeniliklar.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sahibimizde Şinjan'da tunji yolu koyulgan çigradın çıkkandaki başkay turuşta bir günüp girilen başkay turuş mulazimetini beceriş vaktinin yarım saatten 5 minutka kıskarganlık doğrusu da sözlep yerimiz.
2: Yakında Cungu Halk Bankisi Şinjan Tarmak Bankisi'nin yedekçilikide Şinjan Yeziklik Soğudu Bankisi, Cırfubal'da çıkım kılış pentekniki çeklik şirketi bilen Şinjan Dostluk Guruhi Pay Çeklik Şirketi, Seti Olsa Derhal Kaytırış Dökünü Şinjan'da Tunci Yolgu Koyulgan, Çigradın Ayrılganda Baş Kaytırış Boyuca, Bir Künüpkü bilen Baş Kaytırış Kespini Muvapakiyetlik Bicirdi. Umumi Sommisi 61.11 yuan. Bunun bilen, Şinjan'dan Çigradın ayrılganda baş kaytırışını rakamlaştırışı yeni devrege kadem koydu.
1: İlgiri Çigra sırtının gelgen yolcular, Şinjan'daki Çigradın ayrılganda baş kaytırış mulazimetini becergen de, Setivalsı derhal kaytırıştaki mürekkep ceryanı baştın keçür etti. Bir kıtımda beceriş vakti köp hallarda yarım saatten eşip getetti. Bir günüp gibilen baş kaytırış kespinin yolu koyuluşu ayışıp, bu baş kıtıkçılık üzül kesil hel kılındı.
2: Ürümçideki Setivalsa derhal kaytırış mulazımıdaki katnaşkan sodigerlerinin dükkanları da çetellik sayahatçiler ve Şangang, Aumin, Tayvallik kerindaşla mal setivelip hesabat kılgan denkeyin, pekat Cırfubau arkılık bir çekip koyuş ya ki salma kılış arkılık baş kaytırış küçük programısını kozgatsa, sistema istimal hatirisini optimatik maslaştırıp baş kaytırış iltimas kodini hasıl kıludu. Sayahatçılar yan telefon terminalı da bir künüpke bilen aldın hukuk berişini bekitken deyin keyin baş kaytırış dal vaqtida Cırfubau hesabatıga kaytırılıdı. Bütün beceriş jarayanıga pekat 5 minutla vaqt ketidigan bolgaşka dükkandan ayrılganda derhal baş kaytırışını haqiqi işqa şurgul boludu. Tamojna baş kaytırış köznikige berip öçire tutturup becerişinin hacidi yok.
1: Bir künüp gibilen baş kaytırış mulazimetine dölet işideki başka ölkü Abdunum rayon Bivas Karaşlık şehirlerinin muvaffakiyetlik tecrübeleri örnek kılınıp, dölet baş idarisi, Lichi rakamlık elektronluk talon subsi ve Cifubo apsige tayinip, baş mulazimeti, çıkım kılış ve sodgarlar arsidiki sallık melumat tosqı buzup taşlanıp, çıkım kılganda talon beriş, talon mal seti alganda derhal baş kaytırış işe aşırıldı. Sodgarlar pul eliş terminalı da bir künüp gibilen baş kaytırış iltimas talonu asıl kılıp, meşgulat bozuğusunu tüvel.
2: Türlük ol kuruluşu tertiplik işlenmekte. 6 ayının 29 günüge kadar tür meydanıdaki yol kuruluşu mukim elip berilip, sol kırgahtaki tosma liniyasıdaki katnaş toneli oğuşluk tutaştırıldı. Tövenki ambarının su kreş çıkış eğizi, sol kırgaktaki besim tanşaş əslahası yandaş yolu ve kuruluş tok bilen təminləş sistemi

Hürmetlik radyo anlıqcı dostlar, növette dil aramınladı buluduğunu Yelpner Şamalda Şal Başakları namlıq xanzuçı naqşa.

Aziz radio anlıqçı dostlar. Növbette Kırgızçı nakşıladın Pamir Kızı namlıq nakşını dil aramınlağı sunumuz Bahir Ağaysılar.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahibimizda yuyinganda avval ilmon suv bilan dumbini chayqab, ondan boshni yusa issiq o'tib kelishning oldini olg'il bo'lamdi degan mazmun deqtingladi bo'ldi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati havo isib ketib yuyinganda oldi bilan munchining suv purkigichini ichib, ilmon suv bilan dumbi qismini 1 minut chayqab, badan suvning temperaturasiga moslashgandan keyin andin boshni yuyish. Eng oxirida sovuq suv bilan putqonlarni chayqash. Yuqori temperaturada nurg'un kishilar sirtdan qaytib kelgandan keyin tarlab, munchiga kirib sovuq suvni ichib, peshiga quyadi. Bunda qilish intayin xatarlik. Ya'ni yuqori temperaturada bosh, yuz qismidagi qon tomirlar kengayadi. Tuyuqsiz sovuq suv bilan boshni chayqaganda qon tomirlari jiddiy tariyib, qon besimi davolg'ib, yenik bo'lganda bosh og'riydi, bosh qayidi. Eg'ir bo'lganda yurak miya qon tomiri tasodifiyligini keltirib chiqaradi. To'g'ri usul avval ilmon suv bilan dumbini chayqash. Dumba butun badandagi yangchi eng markazlashgan o'rin. İlman su, tər töşükçilərinin ısıqlıq tarqıdış ixtidarını asta qozğıtıp, bədənini ötkinci məzgilgi ege qılıdı. Bir minutdən keyin yürək soqşi qan besimi turaqlaşqanda, andın normal çaş yuyuş gerek. Anaqırada, əgər temperaturını tövəllətməkçi bolsanız, soğuq su bilən putqullarınızın axırqı uçlarını tez sürətli çayqısınız boludu. Lekin, hərgiz baş və boyunlu çayqımaq. Badan asta-asta temperaturini tövəllətişki muhtaç. Tuyuqsız qıdıqlaşqa emas. Sizning qan tomiringiz bundaq jiddiy tormoz tutishqa bardashlik berilmaydi. Hurmatli radio anglovchilar. Endi Avtonom rayonimizdagi 16 shaharning havo rayidan ma'lumot beramiz. Urumchida havo bulutli bo'lib, ozroq yomg'ir yog'di. Temperatura 22 dan 28 selsiya gradusgacha. Altayda ozroq yomg'ir yog'di. Temperatura 17 dan 28 selsiya gradusgacha. Cho'chakda ozroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 17 dan 28 selsiya gradusgacha. Qoljida hava bulutluq, temperatura 16-dan 30 selsiya gradusgacha. Bortalada azraq yomg'ir yig'ib, keyin hava bulutlanadi. Temperatura 18-dan 31 selsiya gradusgacha. Qaramayda hava bulutluq, temperatura 22-dan 31 selsiya gradusgacha. Kuytunda azraq yomg'ir yig'ib, keyin hava bulutlanadi. Temperatura 21-dan 33 selsiya gradusgacha. Shehansida hava tutuq bo'lib, ozroq yomg'ir yog'di. Temperatura 22 dan 32 selsiya gradusgacha. Sanjida hava bulutli. Temperatura 25 dan 32 selsiya gradusgacha. Qumulda hava bulutli. Temperatura 33 dan 45 selsiya gradusgacha. Turpanda hava bulutli. Temperatura 33 dan 47 selsiya gradusgacha. Ko'rlida hava bulutli. Temperatura 32 dan 39 selsiya gradusgacha. Aqsuda hava bulutli. Temperatura 25 dan 40 selsiya gradusgacha. Otishda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 21 dan 37 selsiya gradusgacha. Qashqarda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 21 dan 39 selsiya gradusgacha. Xotanda hava bulutli. Temperatura 28 dan 38 selsiya gradusgacha. Urumchida hava bulutli bo'lib, keyin ozroq yomg'ir yog'di. Temperatura 22 dan 28 selsiya gradusgacha bo'ladi. Havo

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Kanun Sizge Emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Kanun Sizge Emrah programmisini anlayışınlarını karşılığımız. Ben Riyasetçi Aynur Mehmet. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqı Solution abonecilar terminalıda maskadamda anlatılıdı. Hem de her vakit kayta anlıqılıp oludu. Bugünkü kanunsizge hemrah programımızda mündaq mezmunla boyunca anlatış birimiz. Kanun haberleri sahibimizde Bazar Nazarat Kılış Başkuruş Baş İdarisi Tordu Setiladgan Noktalıq Sanaat Mesulatları Tizimliki 2026 yıllık nusxasını ilan kıldı. Abdunum rayonumuz girerleşme mükemmel mahalli kuruluşunu algı sılcıtışını tezlettiği Katarlı haberlerini anlayısla. Dilo ve kanun sahibimizde tor karzı ilip başkılağı karz berse üsüm dava talipi kanun tarpıdan koğdalamdı o degen dilo misalını sözlep birimiz. Amma üçün ameli iş kılıp biri sahibimizde teptiş nazaracılık

0: kuzatış kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur yaki beğiran talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetlap bedeni küçeytudu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetlap bedeni küçeytudu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetlap bedeni küçeytudu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetlap bedeni küçeytudu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Kanfuyan şirketinin 23 yıllık isil məhsulatı Weichangkang haqiqi turda hem yemeklik hem doğru orunda istimal qilishqi bo'lgan məhsulat. Guangdong pinnisi, Yangchunsha, Xolinjandan ibarat 3 chong yadroliq doğruluq ösimlikka qonisa qo'shib ishlangan. Guangdongda o'sadigan 10 aydan 14 oygacha vaqt pishadigan pinnining tarkibida keton mol. Haqiqi Yangchunshaning tabiiy xushpurqi bor. Doğruluq ösimlikni ichitib, yuqori suyuqlikda saqlashtirish texnikasi, tuvan temperaturda hujayra devorini buzib tashlash texnikasi qo'llanilib, hamma ashyo qatlam-qatlam saqlashtirilib, aralash moddalar chiqarib etilib, doğruluq ösimlikning oziqlik tarkibi saqlab Kanfuyan şirketinin Fufunzi, Weichangkang, Zepa Katarlık meslahatı, Beijing Uzukluk Tatkikat Oru'nun birikimi Mevi Köktat, Zijin Linji, NG Katarlık yürüyüşlük meslahatı var. Kuşkavar, Kanfuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim 7. ayının 15. günde 27. günü geçe, Şincan'daki Kanfuyan meslahatlarının mehsus yetiş tükalları da 100 liranı meslahat verirdi. Soğat bir iştek, itibarlık faaliyet ötküzüldü. Kanfuyan şirketinin meslahat soruş kızlık liniye telefon numarı 400-666-1185. 400-666-1185. 400-666-1185. 85.

Dilo ve Kanun. Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sayfamızda tor qarzı elip başkalağa qarz berse ösüm dava talepi kanun tarafından qoğdalamdı degen dilo misalını sözləp berimiz. Yakında Tekes Nahiyeli Xalq Sot Mahkemesi tor qarzı elip başkalağa qarz beri sebebiden kelip çıkan xalqçı qarz macerası delosini muvaffaqiyetlik murassa qılıp tor qarzı elip başkalağa qarz berişten kelip çıkan ösüm dava talepinin kanun tarafından qoğdalmaydığanlıqını aydınlaştırdı. Mu Xpla AX köp yıllık dostlardan idi. Bu yıl 3 ayının 26 günü AX məbləğ obrotu qiyinçiliği səbəbidən Mu X'nin qarz alğan. Mu X'nin iqtisadi ahvalı qorgül bulup, tor qarz subsa arqılıq 12 milyon qarz alğan deyinkin AX'ge qarz berib durğan. İki tərəf bir ay içində qaytırıp buluşqa ağzaki pütüşkən. Yazma qarz hüccetti yezişmiğan. Qarzning muddati toshqandan keyin Mu X tor qarz subsi tarpidan qayta-qayta suylangan. Lekin AX ko'p qitim o'zini qachirib qarzni qaytirishni rad qilgan. Amalsizlikdan Mu X AX ustidan Tekes Nayeli Xalq Sot Mahkemesiga da'vo qilgan. Deloni qabul qilgandan keyin delo bejirguchi sotchi Nurilla Abish ikki tarafning ilgari do'stlik munosabati ekanligini o'ylashib, AX'ga qarzni qaytirishni rad qilishning qonuniy oqibatini tushuntirdi. Murassa jarayonida Mu X 12 millionning birini qaytirishni talab qilgandan sirt yana AX'dan tor qarzi subsidiyadan qarz elishdan kelib chiqqan usumni ustiga elishni talab qildi. Nurilla tekshirishi orqali ikkilan xalqchi qarz munosabatida azaldan usumni bitishmaganligini Mu X tashabbus qilgan supa usumini uning shaxsiy va tor qarz subsi o'tirsidagi qarzdan kelib chiqqan xarajat ekanligini bildi. Qonundagi belgilamaga asosan xalq ichi qarzda o'sim bitishilmagan bo'lsa, qarz berguchi o'simni tashabbus qilsa qo'llashqa bo'lmaydi. Nurilla mundaq ko'rsatdi. Mu X o'zining qaytirish iqtidori yo'qligini bilib turib, yanala tordan qarz olib boshqalarga qarz bergan. Bu xavf xatar o'zining nomuvofiq harakatidan kelib chiqqan. Munosib o'sim zeynini o'zi ustiga olishi kerak. 6 ayının 10 günü Nurilla'nın savırçalıq bilan murassa qilishi bilan iki taraf yarışıp qaldı. AX 12 millionning birini Mu X'ga qaytirib berdi. Mu X pulni olgandan keyin tor qarz subsidiyadan olgan qarzni vaqtida qaytirdi. Programmaning torda ham turdagi bo'lish maxsus rayoni echildi. Agar sizning mu masala so'raydigan qonun masalalaringiz bo'lsa, Solushiting abonechilar terminalini tushirib, programmada ham turdagi bo'lib siz qoldirsangiz bo'ladi. Programmaning texmi ko'p esil mazmunlari Solushiting abonechilar terminalida. Agar qonun masalalari haqida masala so'ramoqchi bo'lsangiz, doin appsini tushirib, boshpatdan Guli Shoshinjang, ya'ni Gulining Shinjang hikoyasi nomidagi doin nomerni qo'shib olib so'z qoldirib, biz bilan ham turtki bo'lsangizmi bo'ladi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programma

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayyibimizda 30 ming tub yovi kendir yildizidan yo'qotildi. Bu yib uchini bir kichik bola ta'minladi degan delo misolini anglaysizlar. 6 ayının 29-cü günü Şinjan Çigradın kriz çıxış Çigra müdafiye təkşürüş baş bunkidi, 6 ay Çigra başqırış tarmaq ətirdi, Kurti Çigra saxçıxanısının xalıq saxçıları təvəlikdiki məktəbki kirib, oquqçı T-X-ni təqdirlidi. 6 ayının 28-cü günü T-X Kurti kəntidiki dalı paliyeti məzgilədə tutaş gətkən özçi alaydı bolğan natınış özümlük tüpünü bayqıdı. Saqchixonadagi xalq saqchilari maktabga doimlik kirib qanot yaydirgan zar cheklash bo'yicha panni umumlashtirish leksiyasining foydasida TX ta'siratiga asosan bu o'simlik tupini yovi kendir deb gumon qilib, darhol saqchiga ma'lum qilib yipuchi bilan ta'minladi. Xalq saqchilari tekshirib aniqlagandan keyin naq maydondagi o'simlik tupining yovi kendir ekanligini muayyanlashtirib, atrofdagi rayonlarni darhol har taraflama ratga turg'izib tekshirishni qanot yoydirib, 30 ming tupdan ortiq yovi kendirni markazlik yo'li vaddi ko'ydirvatdi. Ilg'arlarni taqdirlab, ulg'i tiklab, yuqorig'i ma'lum qilgan hamon mukofotlash xizmat mexanizmini qattiq amaliylashtirish uchun xalq saqchilari maktabga berib taqdirlash marosimi o'tkazib, TX ning o'rganganini ishlatish, zaharni to'g'ri tonish, yip uchi bilan faol ta'minlash harakatini taqdirlab, uningga 100 yuan naqd pul mukofoti tarqitib berdi. Shuning bilan birga xalq saqchilari bu qitimqa taqdirlash faoliyatini fursat berib, barliq o'qituvchi o'quvchilarga zar cheklash bo'yicha qonunni umumlashtirish leksiyasini qanot yoydirib, yovvoyi hayvonlar zarga chetishliq yeb uchini yuqorig'i ma'lum qilgan hamon mukofotli siyosatining asli maqsadi, pash qilish doirasi va mukofotlash o'lchimini tafsiliy tushuntirib, zar cheklash bilimlari va bexatarlikni pash qilish tartibini yanada umumlashtirdi. Xalq saqchilari barliq o'quvchilarni TX'ni ulg'i qilib, zahar cheklash tuzashga tashabbuskorlik bilan qatnashib, gumonlik o'simlik tupi zarga chetishliq yipuchini bayqagan hamon birinchi vaqtda Gong'an organiga ma'lum qilishga chaqiriq qildi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

Bunda azraq yağmur yağıp keyin hava bulutlanadı. Temperatura 21'den 33 Celsius gradusqacha. Şehanzada hava bulutlanıp azraq yağmur yağdı. Temperatura 22'den 32 Celsius gradusqacha. Sanjida hava bulutlu. Temperatura 25'den 32 Celsius gradusqacha. Qumulda hava bulutlu. Temperatura 33'ten 45 Celsius gradusqacha. Turpanda hava bulutlu. Temperatura 33'ten 47 Celsius gradusqacha. Korlada hava bulutlu. Temperatura 32'ten 39 Celsius gradusqacha. Aqsuda hava bulutlu. Temperatura 25'ten 40 Celsius gradusqacha. Atışta hava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 21'den 37 Celsius gradusqacha. Qashqarda hava bulutlu. Temperatura 21'den 39 Celsius gradusqacha. Xotanda hava bulutlu. Temperatura 28'den 38 Celsius gradusqacha. Ürümçide hava bulutlanıp azraq yağmur yağdı. Temperatura 22'den 28 Celsius gradusqacha bo'ladi. 3-4 bal g'arbi shimol shamoli chiqadi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamra programmamizning mulozamat prinsipi. Hürmetli radyo anlıqıçılar, Şenjan Radyo Televiziya Stansısının Qanun Sizge Hemrah programımız boyunca 60 bərdoğ yaxdırıb anlıqına lağı rəhmət, teximi köp məzmunlarını siz yenə Solution terminalını çürüb anlısınız buludu.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Münbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

radio anglıqçı dostlar. Gümünahiyasının Sanju Basri, kalıq koyu kölemleşken, ölçemleşken bakmıcılıqını alğı sılcıdıp, özgeci çarvıcılıq kəsbini sıcırlı yetildirip ve zoraydıp, bakmıcılıq kölümünü 130 mıngdan aşırdı. Bugünkü Güllinovatqan yezi kentlerge nazar sahibimizde köpçelikke, Gümünahiyası Sanju Basri'nin bakmıcılıq əhvali toğırsıdan sözləp berimiz. Sanju Basri'nin ayağı Poska kentideki Bekri Davud'nun bakmıcılık kooperatifine kirgende, Yıraqtılla Kozala'nın märişini anlığılı boladdi. Pakiz, rətlik kotanda hizmetçi kadımla aldıraş tazılap, yem kashak tanşap, içimlik su toluqlap, koyu padılarının yem yeyiş əhvali ve salametlik əhvalini təpsili təkşürvatqan bolup, bütkül bakmıcılık halkısı ölçemlik, tertiplik edi. İlgirki yıllardan Bekri ailesi asaslıqı örük setişkı tayin edigen bolup, turmuşu adetlikçi idi. Hazırkı haletini özgertiş üçün, 2013 yılı o 5 kent ahalısı bilen şeriklişip ilgili diklap, dəslapdan 390 koy baxdi. Xalqı nəpiyet güzü siyasetinin yarı yülək bolışı bilen, o əstayidillik bilen işləp, aile kirimini muqim aşırıp, turmuşunu barğan sıra yaxşıladı. Bakmıcılık kəsbinin tərəqiyyat istiqbalını körüp yetken Bekri kölemini kengaydıp, bütünlüy kotandı beqiladığan ölçemleşken bakmıcılık əndisini yolu koyuşkı bəl bağladı. 2014 yılı bazarlık hükümetinin kollışı bilen, o özü 370 min yuan məbləğ toplab, omumi kölümü 6 min kvadrat metrlik ölçemleşken kotan saldı. Köp yıllık tərəqiyyat arqılıq bugünkü gündə kooperativdiki beqılıvatqan qoy 2380-gə, kala 127-gə yetdi. Bunun içində köp yedigən sağlıq 1730-gə, süt kalısı 78-gə yetib, baxmıcılıq kölümü iyilik dikilgən dəsləbki məzgildikidin zor dərəcədə açdı. Bu yıl kirgenden boyan kooperatif 42 kala 900 koyni kotandan çıkırıp 1 milyon 580 min yuan setiş kirimi yaratıp, sap kirimini 256 min yuan'a yetkizdi. Kesipni tərəqi kıldırış bilen bile, kooperatif yana təsir körsteş, türkü buluş rolunu təşəbbüskarlıq bilen cari kıldırdı. Bir tarafdan, etraptaki bakmıcılık, ailelerini əla süpətlik nesillik koy ve bordaq koy bilen təminledi. Yani bir tarafdan, şu caydaki kent ahalilerini yığın etrafda işgi oral işgi cəlib qilib, kent ahalilerini işgi aldıda həm muqim kirim qilish, həm baxmıcılıq texnikisini sistemilik ögünüş imkan ediyi ege qildi. Kooperatifta xizmet qılıvatqınıqa 2 yıldan aşkan kent ahalisi Abdümhamed Ablikim asaslıqı koy beqiş ve kotanı tazılaşqı məsul. O, aylık şaqının 3000 yuanga yetidiganlıqı, xizmet sicilliqinin yuqır əməsligini, yana kəsbi baxmıcılıq texnikisini öginələydiganlıqını etdi. Abdümhamed Ablikim ondaq dedi. Ailimizdimo koy kalı baqatdıq. Ailimizde mu koy kalı baktuk. Kooperatifte ögengen teknikamgı tayinip, bakmıcılık seviyemini tedirici östürüp, bakmıcılık kölümünü kengaytip, ailemizin kırımını yeni bir baldak östürüşünü oylavadı mən. İgilin işçe növette Sanju Basri'da 9886 bakmıcılık ailesi bulup, bunun işçede kölemleşken bakmıcılık ailesi 225'ge yetip, 6 bakmıcılık kooperatifi kurulgan. Bütün bazar boyuca beqılvatkan kala 5500'din, beqılvatkan koy 132.000'din eşip, çarvıcılık kəsbi ailelerinin oturucu kırımının 15.000 yuandın köprak eşişine türkü bolgan. Bekri'nin bakmıcılık kooperatifi Sanju Basri'nin çarvıcılık kəsbini tərəqi kıldırğanlıqının canlıq kartinisi. Şundaqla bütün bazarının bakmıcılık kəsbinin süpət dərəcəsini öz

0: altıs beyiş mahirleri.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, bugünkü altıs beyiş mahirleri sahibimizde köpçülükke. Bortala şehirdeki jigit Zhao Xiangkai'nin yurtiga qaytib 3 yılda köktat işlep çıkarış setiş bütün zanjirini ravallaştırganlığı to'g'risidagi hikayeni sözlep berimiz. Yakında, Bortala şehrinin Shoying Pan Bazri Danghart Bulak kentideki tutaş ketken itizla yeşilliği pürkengen idi. Zhao Xiangkai kent ahalileri bilen Dongwa ve Kavuğa asraş doğrusu çeçiş bilen aldıraş idi. O işlegeç yenideki kent ahalilerine keserlik haşarat zeyninin aldını iliş tızgırlaştaki muhim noktalarını düşündürüp, köpçülükke doğru mahtari ve meşgulat aralığını kontrol kılışını tapıladı. Zhao Xiangkai'nin ata anısı yıl boyu dekancılık bilen şoğullanıdığan bolup, o küçükten tartıpla ailesidikilerge ayışıp, etizden birli işlep yerge çoğunkur mehir bağlıgan idi. 2018 yılı daşönü pütküzgen dinkeyin o Sichuan'ge berip işledi. Sırtta işlep, ijtimai tajırbı toplagan bolsumu kırımı muqim emas idi. Anısı onunğa kentki qaytıp egilik tikleş toğırsada nasihat kılganda o makul boldi. 2023 yılı ät yazda Zhao Xiangkai hizmetiden istifa berip

0: O, texniki biladigan, tijorat qila oladigan yangicha dehqon bo'lishni nishon qildi. Zhao Xiangkai bo'sh vaqtidan foydalanib, yeziklik mashinalari nazariya bilimlarini sistemalik o'rganib, turli tarbiyalash kurslariga tizimlatib qatnashib, orqa-orqadan traktor ham boshqa yeziklik mashinalarini haydash mashg'ulot salohiyatiga erishdi. Bugungi kunda u har xil cho'ng o'tira tipdagi yeziklik mashinalarida pishiq mashg'ulot qila oladigan bo'lib, bozordagi danliq etiz texnikasida ko'pki mohir kishiga aylandi. Zhao Xiangkai mundaq dedi. Aldingi yillarda ota-onam kentda kasbiy kooperativ qurdi. Yana umumiy qurilish ko'lami 12 ming kvadrat metrdan metr keladigan zavod uyi va sovuq saqlash sklatini saldi. 2025 yili 3 ayda Zhao Xiangkai Xinjiang Xiangkai Ruihe yeziklik pan texniki cheklik shirkatini qurdi. Shirkat texnika, mulozamat, ishlab chiqarish, sotish, tijorat birlashtirilgan taraqqiyot andisini yo'lga qo'yib, ko'lamlashgan terichilik, ambardan yangi peti saqlash, yeziklik mahsulotlarini dastlabki pishiqlash, to'r va to'r sirtida sotish bir gavdalashgan kasb zanjirini barpo qildi. Shirkat yana atrofdagi dehqonlarni ilmiy terichilik qilish, etiz parvishi, yeziklik mashinalari mashg'uloti qatorliq texnika yetakchiligi bilan haqsiz ta'minladi. Bu yil shirkat 1000 mo yerga kava, 500 mo yerga dungwa, 120 mo yerga piyoz terdi. Terichilik bazasi 80 kent aholisini yaqin atrofda ishga o'rinlashishga jalb qildi. Zhao Xiangkai mundaq dedi. Ko'kda tig'ishning avat mazgilida bizning odam ishiltish ehtiyojimiz texnimi zo'riyib, har yili 300 dan ortiq kent aholisini ishqa o'rinlashish fursati bilan ta'minlaymiz. Portala shahri Shoyingpan bozori Ulan Kirim kentining aholisi Murong mundaq dedi. Men shirkatda etizni sug'urish xizmatiga mas'ul. Yilda 60 ming yuan muqim kirim qilaman. Yana Zhao Xiangkaiga aygishib, sirtqa chiqib o'rganib, o'lchamlashgan terichilik texnikasini egilladim. Shoyingpan bozori Tanghart buloq kentining aholisi Ma Xiangbin mundaq dedi. Men 30 mo yerning boshqurish huquqini Zhao Xiangkaining shirkatiga oborot qilib berdim. Dehqonchilikning orasal vaqtlarida terichilik bazasiga berib ishlab, yilda 100 ming yuan kirim qilaman. Tanghart buloq kent partiya yacheksining shujisi Pan Jianjun mundaqda unishtirdi. Zhao Xiangkaining shirkati kent aholilarining yerini oborot qilish orqali tutash ketgan taraqqiyot va ko'lamlashgan terichilikni shakllantirib, ham shu kent va atrofdagi eshinchi amga kuchlarini doimlik ishlashga qabul qildi. Ham kent aholilarini yeziklik texnikasi yetakchiligi bilan haqsiz ta'minlab, ko'p xil yo'llar orqali ommaning kirimini oshirishiga turtki bo'ldi. Zhao Xiangkai mundaq dedi. Bu ishki yilda biz o'stirgan ko'kdatlar Beijing, Shandong, Henan, Sichuan qatorliq joylarga setilib qolmay, yana Qozog'istonga eksport qilindi. Keyingi qadamda atrofdagi tarqoq yerlarni davomli biriktirib, ko'lamlashtirib tutash terishni sijil kengaytirib, bir tutash terish, bir tutash etiz texnikasi bo'yicha boshqurish, bir tutash ambarda saqlab setib olish, bir tutash sirtqi setishdan iborat bir gavdalashgan tijorat andisini yo'lga qo'yib, texnik ko'p kent aholisining kirimini oshirishiga turtki bo'lamiz.
1: Shengshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmasi, guji yasalmasi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z torlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin dori ilon ijozat nomeri 300427 0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shing Shitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shing Shitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon numarı 400-993-7788. 400-993-7788. Shing Shitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon numarı 400-993-7788. 400-993-7788.
0: Hürmetli radyo anlayıcılar, Kaltıs Beyiş Mahirleri sahibimizni devamlaştırıyoruz. Tövende, Ürümçi Yukarı Yeni Teknikilik Kesipler Terakiyat Rayonu, Yeni Şehir Rayonu, Çıngıdağı Yezisi'deki Asasi Katlan Partiye Teşkilatı'nın etiz kırada kıyın meselelerini hal kılgallıkı doğrusudaki hikayeni sözlep birimiz. Yakınkı bir düşte, Ürümçi Yukarı Yeni Teknikilik Kesipler Terakiyat Rayonu, Yeni Şehir Rayonu, Çıngıdağı Yezisi Birleşme Kenti'nin etiz kırı ottak kızışkı başlayan idi. Kent partiya başa çekisinin şocisi Li Chuanming 75'de zon ziyip oltırıp mundaq dedi. Aldıngı mezgilde biz inkas kılgan bir neçe işinin hemisi asasi cihetten hal kılındı. Emli könlümüz hatırcan buldu. Qaysi işlerinin hal kılın kalıqını biliş üçün işini işki hepti burundan başlap sözleşki toğır geliydi. O günü Li Chuanming 75'de zon ziyip oltırattı. Onun aldıdan bir neçe çıq kalpaq kiyip alğan kişiler onu çörüdep oltırdı. Çıngıdağı Yezilik Partiya Komitetinin şujesi Van Songbao benzi azalarını başlap avtomobildin çüşüpla iştininin püşkakını türüp etizliği keldi. Yukarı Yeni Teknikilik Kesipler Terakiyat Rayonu, Yeni Şehir Rayonu, kent kölemde tekşürüp tetkik kılış, kent kölemde tekşürüp bir taraf kılış hareketini kanat yaydırdı. Kadırla iş üstelini etiz kırığı yötkedi. Li Chuanming ornadan turup, tizideki topini qiqıştırıp, uçuklu kılıp, Shoji, men sizge. Qeymimni

Yakında Şeyko şəhərədəki tuncu türkümdəki seriq şabdullar pişib bazarğı seyliniş pəslini kütüb aldı. Xatubuq, bazri, tiyanyu, aili ve dekancılıq meydanıda tutaş kətkən şabdulluqda şabdul daraqları büyük baraqsan özdi. Özüş əhvali kişini kuşalı kılıdgan bolub, toq seriq şabdulla şaqlarığı hüsün qoşub, xuşhidi ətrapqı tarılıb duraddi. Şabdulluqnın məsuli Can Gongtian 2019 yılı şabdul östürüşünü sınaq kılgandın başlap, kölemni özliksiz kengaytdi. Bu yıl östürüş kölümü 70 moğı yıqılışıp, bulturkıdın 20 moğ yeniden köpeyip, her moğ yarının hosoli 2000 kilogramı yetti. Ala meyve süpti erzan bahası, şu caydaki şabdulni nurgun istimalcının etrap kılışı ve yahtırışıgı eriştirdi. Köplügen şehir ahalısı boş vakitlerden paydalanıp, maksuz şabdulluğa kilip şabdul üzüş kuşallıqını sınap, sahra molhosul kaypiyatını çökme hes kılıp, yeniden bazarğı selingan pəsirlik meyveye eğiz təkdi. 2026 yılı Şiho şehrinin Xatubuq bazırı, Gənxızı bazırı, Huangong Bazri Qatarlıq yezi bazarları da cəmi 705 mo yerdə hər xil sortluq şabdul östürüldü.

Kangfuyan şirketinin 23 yıllık isil məhsulatı Weichangang hakiki türde hem yemeklik hem doğru orunda istimal kılışkı bolgan məhsulat. Guangdong pinnesi, Yangchunsha, Xolinjandan ibaret 3 çoğun yadroluk doğruluk ösümdükke kanisa koyuş pişilengen. Guangdong'da ösüdüğün 10 aydın 14 aygıcı vakit pişirdiğin pinnenin terkibi de keton bol. Hakiki Yangchunsha'nın tabii hoşbırkı ba. Doğruluk ösümdükini eçitip yokuru suyuklukta saplaştırış teknikisi, tövən temperaturda hücayrı divarını buzup taşlaş teknikisi kullanılıp, ham eşya katlamı katlam saplaştırılıp, arlaş maddala çıkır vitilip, doğruluk ösümdükinin uzukluk terkibi saklap kılınğan. Kangfuyan şirketinin Fufunzi, Weichangang, Zepa qatarlıq məhsulatı Beijing uzukluk tədqiqat orunun birikmi meyve köktat, Zijin Lingji, NG qatarlıq yürüşlük məhsulatı var. Xuş xəbər, Kangfuyan şirketinin sağlamlıq yetekçisi Fatime Muallim 7 ayının 15-ci gündə 27-ci günü geçe Şincan'daki Kangfuyan məhsulatlarının məxsus setiş dükkanlarında 100 tıranı məhsulat verdi. Soğat verişdək itibarlıq faaliyet ötküzüdü. Kangfuyan şirketinin məhsul soraş qızıq liniya telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan radyo televiziya stansısının Mınbət Tuprak programısı boyu canlı çipeduk. Yaqtırıp anlıqınınla rahmet. Ətriki Mınbət Tuprak programımızda yazı kentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köp sarkılı hikayeyle devamlı kuzurunladı buludu. Əmdiri qıtınla stansısımızın anlıtılış aldıda turgan başka programları da bolsun. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqu Sılu Şidin abonecilar terminalı da mas qadamda anlatılıdı. Teximi köp sarxıl məzmunladın xəbərdar bolay deysiniz, deyiqtiniz Sılu Şidin abonecilar terminalımızdı bolsun.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleydi.
1: Ortak gövdünü müstehkemle yana musafiye atılmaydı.
2: Hürmetli radyo anlayıcılar, emdi ortak gövdünü müstehkemle cesaret bilen yana musafiye atılmaydı mavzuluk sahibimizle başlayımız. Şincan Karmay. Bu ıllık makan del minin yurtum. Şincan Uygur Abdunum rayonu Karmay şehri, Karmay rayonu Yinghe yolu koçu başkarması, Cafu mahallesindeki Chu Lanyin 30 kvadrat metrgimi yetmeydigan tikkichilik dukunida kiyim tikish mashinasi bilan kirlikning qirini tikib atatdi. U kulib turib mundoq dedi. Ilgari sirtdagi tikkichilik dukunini izlab qildiratdik. Buningga vaqt ham kuch ketatdi. Hozir mahallada tikkichilik dukuni bor bo'ldi. Özümüz kılalaydıgan bolduk. Bek kolay. Bu kiyim tikiş maşinisi Mahal Birleşme Karhanısının kiyim tikiş maşinisinin ten behirleniş tikkücülük dükününün bir kısmı bulup, o mahal ahalilerinin çıkımını ticapla kalmay, kalıplarını tekimi yıkılaştırdı. Köp millet ammisi ultraklaşkan gireleşme mahale milletlerinin arlışı, almaştırışı, yuğurluşunu ilgiri sürdüğen muhimcay. Cafu mahallesi Karmay rayonudaki birden bir köşme nopos asas toplaşkan ammevi icarı öy mahallesi. 90%'ın artık ahale Şincan'ın işçi sırtıdan kelgen işli güçüyle. Mahalledeki 19 binada 15 milletten bolgan 2700'ün artık adam toplaşıp oltraklaşkan. Ulanı kandak kılganda hatırcam yaşaş imkaniyetigi iyi kılgılı boludu. Mahalle partiya yechakisining shujisi Yang Teng beshti ko'ngillik bo'lish qo'ltiqi barpo qilish deb javob berdi. Yang Teng tonishtirib mundoq dedi. Mahalle beshti ko'ngillik bo'lish qo'ltiqi mulozimat boshqurish yangi andizisi ustida izlandi. Beshti ko'ngillik bo'lish bir niyat, bir maqsadda bo'lish, xotirjam bo'lish, sirdosh bo'lish, erkin azodi bo'lish ve mehriban buluşunu körüstüdüğün bulup, bazıdın ortak behirleniş ve iktidarlıkladın ortak behirleniş işe aşırıldı. Yeni şehir ahalileri bilen konu şehir ahalileri türlük birleşme köngül iç faaliyetlerine ten katlaştı. Her ayda çoğun neft komziki, Hiyuşen menziri rayonu, Muzi Katarlık yer belgesi ve meydan saraylarını ekskursiya kılışka uyuşturuldu. Köpçilik

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلا سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, her millet halkının nadir naqş muzikileri bilen xizmetinlağa hazır bolduk. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısını yaqtırıp anlaşanlarını karşalımız, mən Riya Sätçi Hamide Qiyum. Aziz anlıqıcılar, bugünkü programımızın zimin namlıq naqşı bilen başlayımız, yaqtırıp anlaqa izlə.

0: qilmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shengshitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdiki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şəkli kapsol. İçidiki dora qoğur, yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun tüşendirişüden görü bilin. Askertiş, doğrini doğrunun tüşendirişi ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Maslahat soruş telefon numarı 400-993-7788. 400-993-7788. Shengshitang markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdiki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şəkli kapsol. İçidiki dora qoğur, yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun tüşendirişüden körü bilin. Askertiş, doğrini doğrunun tüşendirişi ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Maslahat soruş telefon numarı 400-993-7788. 400-993-7788.
1: Xoş hörmətli Radio Anlıqçılar proqramımızğa qayıtıp geldik. Əmdəki oğul aramanlığa təqdim etdiyimiz bolsa, Tianşan qarğaylarının yıldızı bir tutaş namlıq naqşa qeynəmsə bu naqşadan hamımız birlikdə bəhr alaylıq.

Hürmetlik radyo anlayıcılar yukarıda. Bak kırsam namlık nakşeden huzur aldık. Emli köngül aramanlarda boladığını minnettar kalp namlık. Hansuç nakşa. Yahtırbanlık aysile.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının bevasıda anlatılgan sanat sahnesi programısının növetki Narat namlı Kansoçı Naqşını Köngül Aramınlağa sunuş bilen ahırlaştırmız programımızın yaqtırıp anlıqınınlağı rahmet.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, küç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanıdı.
0: Emde anlaydığınızla Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın bir vasıta anlatıladığın ten sağlıklı zor baylık programısı.

0: Yok, şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytidir. Bel put teyilip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görebilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setebilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytidir. Bel put teyilip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görebilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setebilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyiliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Abdunum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sahibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

Hürmetlik bir dedik. Yaktırıp anlığının lağı rahmet, teğimi köp məzmunlarını yana Slow Shitting aboneciler terminalini çürüp anlısanla boludu.

0: yitilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yiman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hürmet radio anlıgıçılığı yakışımsızlar. Şincan radio televiziya stansının Vatan Menin Ailem programısını anlayanlarını karşı alımız. Ben Riyasetçi Abdurrüşt Kopur.
2: Ben Riyasetçi Hamide Kayyum.
1: Dostlar, bu kıtım programımızda mundaq mezmullarda anlatış verimiz.
2: Yurtumdaki yeniliklar sahibimizde Şincan'da tuncu yolu koyulgan çigradın çıkkanda baş kaytırışta bir kunupki bilen baş kaytırış mülazımıdını beceriş vaxtının yarım saatten 5 minutka kıskargallıkını doğrusu da sözlep verimiz.
1: Yüksülü vatkan Şincan sahibimizde Canobi Şincan Kaydu Deryası Vadisi Sap Yeşil İliktir Bazısı Ul Eslehe Türü Kuruluşu'nun umumizlik başlangallıkını tanıştırmız.
2: Yarqın ism sahibimizde Memleketlik Teşviqat Sistemisidagi ilgar şahıs Vuchao'nı tanıştırımız.
1: Programımız yine Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkısı Slovşitin Abonşlar Terminal'da Masqadem'de anlatılıyordu. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlatılıp oluyordu. Radyo anlıkçıla doyun əpsini çürüp başbettin Gülişo Şinjan, yeni Gülinin Şinjan hikayesi namıdaki doyun numarını koşuvelip, Riyasetçilerimizden yumurluk mikro tiyatrlardan ozorlanıp aktif küşke erişeleydi. Yine de oyun süpüsüde söz kaldırıp riyasetçilerimiz bilen hem türkü bolsun boludu.
0: Şincan'daki yığınlıkla
1: Yaz pesilde Abdunum rayonunun arkayış caylardaki menzir rayonları, menzir noktaları, caycaylardan gelgen nurgun sayahatçını kütüvülüp, sayahat kızgıllıkı sicil açtı.
2: Bu mezgilde Tianshan coğrafyalik resim koridori dep nam algan ülke yolu 101. liniyesi sayahatçılıkının avat peslini kütüvaldı. Ülke yolu 101. liniyasının Sanji şehri Liuquanggou bölgeden garipki qarap manganda haybetlik hem körkem tögü çokkısı. Çeksiz ketken eksada jılgısı qatarlıq özgeçi menziri noktaları arqa-arqıdan namayan boludu. Iraqtan kelgen nurgun sayahatçı rengarang, şekli galita 100 çakırımlıq dansha yer şekliga maptum bolup, qadimini toxtatıp bäs-bästi süratki tartışatdı. Guangdongluk sayahatçı Chen Siyun mundaq dedi. Biz bu yerge kelip nayt hayran kaldık. Dansha yer şekli ba bundaq çoğun dairelik yerini körüp bakmağan idim. Bu acayip yer şeklini körüp nayt hayran kaldım. Keyinki sayahatke tekhimu taqaza boluvadı men.
1: Növette Qorqas nahiyasının Huanghuang kentiriki 10 000 molluk üstü kuddus bırakılıp geçilip, körüp tügetküsüz güzel tüskü girdi. Caylardan gelgen sayahatçılar sözünün ranglık gülzarlıktı seyli kılıp sürat küçüştü. Şu caydaki ailevi mihmanhanlar yine yatakta yatsa sayahat sürütü tartıp koyuş mülazımetini soğuk kılış faaliyetini yolga koyup sayahatçılarının karşı ilişkiye erişti. Anhui'den gelgen sayahatçı Jiang Xuping bilen Qing Xu şu cayının özgücü kıyımlarını giyip gülzarlıktı güzel dakikalardan hatır kaldırdı.
2: Qashqar viloyatining sayohatchilarni kutuvili soni uzluksiz oshdi. Qashqar qadimiy shahri, Qashqar Ishbarxon bog'chisi qatorliq manzara rayonlarida sayohatchilar noyati ko'p bo'ldi. Joy-joylardan kelgan sayohatchilar madaniyat ijodiyat do'konlarini aylanib, o'zgacha mazalik taomlarga eg'iz tegib, naqsh usul nomerlarini ko'rib, noyati xushallikka cho'mdi. Chongqinglik sayohatchi Yin Ziyi mundaq dedi. Bovam momamni elib sayohatga keldim. Bayshaxu ko'li Qashqar qadimiy shahriga mubaduq. Yana bir yurish suratga tushdik. Bu qitimqi Qashqar safarimizni olqishlaymiz. Bu yer bir kelishga arziydi ekan.
1: Bu mezgilde avtonom rayonundan arkaş çaylardaki koğullar mol usul pəslin kütüvelip, bazarda setilişi naayt qızıp getdi.
2: Yakında, Құмың шәрінің Еврғол районы Бұлың Тұғырақ езісі Ардаучың кәнтідіке қош пәсірлік қоғын

0: yurtundaki yeniliklar.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sayfımızda Şinjan'da tunji yolgu koyulgan çigradın çıkkandaki başka turuşta bir günüp girilen başka turuş mulazimetini beceriş vaktinin yarım saatten 5 minutka kıskargallık doğrusu da sözlep yerimiz.
2: Yakında Cungu Halk Bankisi Şinjan Tarmak Bankisi'nin yedekçilikide Şinjan Yeziklik Soğudu Bankisi, Cırfu Balda Çıkım Kılıç Pantekniki Çeklik Şirketi bilen Şinjan Dostluk Guruhi Pay Çeklik Şirketi, Seti Olsa Derhal Kaytırış Dökünü Şinjan'da Tunci Yolgu Koyulgan, Çigradın Ayrılganda Baş Kaytırış Boyuca, Bir Künüpkü bilen Baş Kaytırış Kespini Muvapakiyatlik Bicirdi. Umumi Sommisi 61 bütün %11 yuan. Bunun bilen Şinjan'dan Çigradın ayrılganda baş kaytırışını rakamlaştırışı yeni devrege kadem koydu.
1: İlgiri Çigra sırtının gelgen yolcular Şinjan'daki Çigradın ayrılganda baş kaytırış mulazimetini becerken de Setivalsı derhal kaytırıştaki mürekkep ceryanı baştan keçür etti. Bir katımda beceriş vakti köp hallarda yarım saatten eşip getetti. Bir günüp gibilen baş kaytırış kespinin yolu koyuluşu ayışıp, bu baş kıtıkçılık üzül kesil hel kılındı.
2: Ürümçideki Setivalsa derhal kaytırış mulazımıdaki katnaşkan sodigerlerinin dükkanlarına çetellik sayahatçiler ve Şangan, Aumin, Tayvallik kıyırındaşla mal setivilip hesabat kılgan denkeyin, pekat Cırfubau arkalık bir çekip koyuş ya ki savma kılış arkalık baş kaytırış küçük programısını kozgatsa, sistema, istimal hatirisini optimatik maslaştırıp baş kaytırış iltimas kodini hasıl kılıdı. Sayahatçılar yan telefon terminalida bir künüpke bilen aldın hukuk berişini bekitkenden keyin baş kaytırış dal vaqtida Cırfubau hesabatıga kaytırılıdı. Bütün beceriş jarayanıga pekat 5 minutla vaqt ketidigan bolgaşka dukandan ayrılganda derhal baş kaytırışını haqiqi işqa aşırgıl boludu. Tamojna baş kaytırış köznikige berip öçirat turup becerişinin hajiti yok.
1: Bir künüp gibilen baş kaytırış mulazimetine dölet işindeki başka ölkü Abdunum rayon Bivas Karaşlık şehirlerinin muvaffakiyetlik tecrübeleri örnek kılınıp, dölet baş idarisi, Lichi rakamlık elektronluk talon subsi ve Cifubo apsisige tayinip, baş mulazimeti, çıkım kılış ve sodgerler arsidiki sallıq melumat tosqı bozup taşlanıp, çıkım kılganda talon beriş, mal setip alganda derhal baş kaytırış işqa aşırıldı.
3: Bu sistema Cırfubau çıkımını kollaydı. Yine inavetli karta nekbul katarlıq köpkül çıkım kılış usullarına maskeliydi.
1: Sodgeller pul eliş terminalı da bir künüp gibilen baş kaytırış iltimas talonu asıl kılıp, meşgulat bozuğusunu tüvelletip, mulazimet ünümünü yukarı kütürdü.
2: Nöbette, Ürümçi şehrine Çigradın ayrılganda baş kaytırış dökünü 24'ke kengaydılıdı. 24'ke kengaytildi. Bunun içinde 16 dükkanda setip alsa derhal kaytırış kespi yolu koyuldu. Sallıq malumatı körüstülüşçe 2026 yılı 1. aydın buyan Ürümçi şehrinin Çigradın ayrılganda baş kaytırış tavar sodası 5251'ge yetip, setiş sonması 18 milyon 400 min yuandın.

0: Yüksel'e vatan Şincan.
1: Hürmet radyo anlıkçılar, bu sayfamızda Cenab-ı Şincan Kaydu Deryası Vadisi Sap Yeşil İliktir Bazısı Ul Esle Tür Kuruluşu'nun umumizlik başlangıçlığını tanıştırmız.
2: Dövlət Energiya Qurohi Şincan Elektrik Energiyası yakında Cenobi Şincan'daki Kaydu Deryası Vadısı'da 10 milyon kilovatlık sap yeşil elektrik Pakis Energiya Bazısı Ul Tür Kuruluşu'nu resmi başladı. Bunun bilen Bayınğulin Moğol Abdunum Oblastı'nın Kaydu Deryası Vadısı'daki su, şamal, kuyaş energiyasını zapas saklaş yeşil elektrik bazısı kuruluşu tez süratli ilgir sürülüş. Toplaştırıp əməl ilişiş yeni baskıçıya qədəm qoydu. Bu, Şincan'ın 15-ci 5 yıllık planının başlanış yılı da Cənubi Şincan'ın energiya, yeşil, tövən karbonluq tipini özgərtiş üçün puxta asas salıdı.
1: Bayınqulun oblastı Xıcın tartma su elektrik stansı quruluşu nəx meydanıda elektrik stansı xuddi gayet zor elektrik energiya tok tanığı oxşaş liniya boyudaki yoruqluq energiyası Pelen peysman su elektrini maslaştırıp hem eşinci yeşil tokni işilt eleydi. Hem işletiş yukarı pellisideki tok bilen teminleşke kapalet kılıp Kaydu Deryası 10 milyon kilovatlık sap yeşil tok bazısına energiye saklaş yadrosunu müstekkemleydi. Bu, Şincan boyunca kölümü en çok tartma su türü buluş süptü bilen, bu yerde yanlık yaratıp su tartıp saklaş bilen adet ki su elektrini birleştirip içine iş aşırdı.
2: Növette Xıcın tartma su elektrik istansı. Gunhapçil su elektrik istansının türlük ol kuruluşu tertiplik işlenmekte. 6 ayının 29-cu günüge kadar tür meydanıdaki yol kuruluşu muqim elip berilip, sol kırgahtaki tosma liniyasıdaki katnaş toneli oğuşluk tutaştırıldı. Tövenki ambarının su kreş çıkış eğizi, sol kırgahtaki besim tanşaş əslahası yandaş yolu ve kuruluş tok bilen təminleş sistemisi bütünlüğe bütti. Növette bu türünün ol kuruluşu ahırlaşıp azası gavdi kuruluşu baskıcığı kirdi.
1: Sichuan Erten Xalqara Qurulış Məsləhətçilik Çəklik Məsuliyyət Şirkəti Xıcın Tartma Su Elektrik Stansı Törünün Asasi Gəvdə Qurulışını Nazarət Qılış Başquruş Muavin Baş Nazarətçisi Liu Jian Tonuşdurub Mondaq Dedi. Gunhap Çil Su Elektrik Stansının Eqin Başlaş Təşmisi Qurulışı Umumizlik Hərkətçənin Qızış Qurulışı Qirib 2027-ci ilinin axırda Eqinni Tosuşni Pilalladıq. Xıcın tartma su elektrik stansının kuruluş yolu da yol özgertiş kuruluşunu tamamlap yıl ahırda katnaş başlaşını filalladık. Umumi kuruluşta kum şeğil, umumi materyal işlep çıkırış sistemisi üskünlerini setivelişini tamamladık. Pat arda işlep çıkırış kikiriştiriş baskıçığı kerimiz. Yıl ahırda şikiriştiriş şartını hazırlaşını filalladık.
2: Bayınğulin oblastı Xıcın tartma su elektrik istansısının umumi generatorlar sığımı 2 milyon 100 min kilovat bolup, növette Şincan'daki generatorlar sığımı en çok tartma su elektrik istansısı. Bir gevdirleştirilip kurulgan Gunhapçil su elektrik istansısı Kaydu Deryası Vadısı'daki 4. baskışlık elektrik istansısı bolup, generatorlar sığımı 257 min kilovatı yedudu. Bu işki çoğun tür pütüp işki kırıştırılgenden keyin her yili elektrik torudun 3 milyard 150 milyon kilovat saat tok qobul qilib, tok bilan ta'minlashning yuqori pallasini 2 milyard 360 milyon kilovat saat tok bilan ta'minlab, Janubiy Shinjang elektrik torining tok bilan ta'minlash qurilmasini unumlik a'lolashtirdi.
1: Dövlət Energiya Qurohi Qaydu Deryası Vadısının əla süpətlik pakiz energiya əvzəlliki gətayınıb, vadıdaki energiya orullaşdırmasını sicil mükəmməlləşdirdi. Dövətdə, vadıdaki işki su elektrik stansı pütüb işi kirişdirildi. Üç pələmpəysiman su elektrik stansı quruluşunun sürəti tizlətilib, ünümü aşırılıb 5 dərəcəlik elektrik stansı baş axırı həm tütkü boluş, pələmpəysiman tənşəy saqlaşdək tərəqiyyat əndisi şəkilləndirildi. Şunun bilən bir vaxtda, Xıcın su tartıb energiya saqlaş türünün yürüşlük quruluşu bolğan 1 milyon kilovatlıq yorukluk vol türü 2025 yılı 12. ayda muvaffakiyetlik torlaştırılıp, yıllık oturucu tok çıkırış miktarı 1 milyar 730 milyon kilovat saatki yetkizilip, vadının şamal elektri baylıkını iç maskademde tizletilip, su, şamal, kuyaş energiyasını saklaş, köpkül energiya özara toluqlaydıgan yeşil energiya sistemisi umumizlik berpa kılındı.
2: Egilinişçe bu tür umum yüzlük bütkendiğin keyin, Cenubi Şincan'ın pakiz energiya kesip asasını yanımı puhtılap, rayonlarının ənənvi energiyagi tayin işten kutuluşuğa yardan berip, Şincan'ın energiya kurulmasının tipini özgertip, dərecesini özdürüş, yeşil, tövən karbolluq, yukur süpətlik tərəqiyatıga küşlük hərkətlendirgücü küç koşu deken.

0: bilan ta'minlash, taqsimlash uyi, programma uchur manbasi, tarqitish antennasi, yetkizish halqasi, kuzatib anglash, nazorat qilish qatorliq uskunalarning yurishish ahvolini tekshirib, dejorni xodimlardan jiddiy ahvolga taqabil turish loyihasini so'rab, undan charlash xotirasiga imzo qo'yish. Bu, Avtonom rayonlik radio televiziya idorasi programma yo'llash markazi 632 stansiyasining muavin boshlig'i Wu Chao'ning kundalik xizmatlarining ixcham ko'rinishi. Wu Chao radio programmalarini ulab tarqitishda savallik ko'rilmaslikka kapolatlik qilib, Ili daryosi vodiysidagi keng ommaning radioni o'ngishli anglashiga kapolatlik qilish uchun asosiy qatlam radio tarqitish stansiyasida 10 necha yil ishlab, natijasi gavdalik bo'lgachqa mamlakat bo'yicha tashviqat sistemasidagi ilg'ar shaxs degan sharaflik nomga erishdi.
1: Signal qabul qiladigan o'rinda kashiladan imkon qadar saqlanish kerak. Shunga radio televiziya tarqitish stansiyasi, ulab tarqitish stansiyasi ko'pincha chat tog'liq rayon yoki shahar atrofiga quriladi. Bu chov turishlik 632 stansiyasimi? Buning sirti emas.
0: 632 stansiya 20-chi asrning 80-chi yillarida qurilgan bo'lib, o'tiri to'lqinlik ulab tarqitish stansiyasi. U Qulji shahrining janubiy shahri atrofida asosliqi markaz va avtonom rayonning radio programmalarini ulab tarqitishga mas'ul. Hamda Ili radio televiziya stansiyasining 3 yurish programmasini ulab tarqitish vazifasini ustiga olgan. 100 kilometr doiradagi har millat ommasining radio programmalarini normal anglashining kuchli kapaliti.
1: Radio simsiz signalining har bir sekundi oltin mezgil. Avaz, radio dolqini partiya va davlatning Luchen Fangjen siyosatlarini yetkizadi. Davlatning kelgusi, xalqning hikoyasini so'zlaydi. Asosiy qatlamdagi ommaning ahvolidan xabardor bo'lish huquqiga bevosita kapolatlik qiladi. Kech kunduz, atyoz, yoz, kuz, qish deb ayrilmaydi. Vucho va uning xizmatdoshlari kech kunduz ish o'rnida chang turib, har vaqt to'salg'usiz xizmat qildi.
0: Radio signali ammaning uchurga erishishidagi muhim yo'l bo'lgachqa, bo'libmi, nachar havo rayida signalning ravonligiga kapolatlik qilish texami muhim. Bultir yozda qari yomg'irli havo rayi tarqitish munorida qashili paydo qilgachqa, uchav tuyuqsiz yuz bergan ahvollarga jiddiy taqabil turish uchun kapolat loyihasini tezdan yo'lga qo'yib, yuqori darajalik mas'ul tarmoqqa ahvolni doklad qilib, ishchi xizmatchilarni boshlab yomg'irga qaramay jiddiy remont qildi. Vaqa yuz berganda bo'ron chapqunli havo rayi bo'lgachqa, ko'rish darajasi intayin tuvan edi. Ko'pchilik qo'l tutishib, mürini müriga tirab, tarqitish munorining oldiga kelib, ziyonga uchirgan tok yo'lini almashtirdi. Hamda munora qurilmasini umumiyuzlik tekshirib, yoshirin xavfni taltuks tugatdi.
1: Vucho garchi boshqurish kadri bo'lsa-mu, ammo tarqitish tizimining prinsipi, uskunalarni tekshirib, remont qilish o'lchimini tashabbuskorlik bilan tadqiq qilib, kasbiy kitoblarga belgi silib qo'yadi. O, tushunmagan yerlarga yo'liqqanda pishqadam texnikdan maslahat so'rab, navit tezla texnik bilmaslikdan o'z oldiga ish qila oladigan texnik avangardlik aylandi.
0: Bir qitimliq kechilik seminarda Wu Chao yoshirin xavfni tekshirish jarayonida bir xil g'alati buroqni sezdi. U sezimiga asosan cho'qim uskunadan chataq chiqdi deb hukm qildi. Tafsiliy tekshirish zapas to'ridan chataq chiqqanligini bayqadi. Wu Chao darhol jiddiy remont qilish xizmatini o'rinlashtirib, xizmatdoshlari bilan birlikda adsi saharda programma oxirlashgan vaqt ko'znikidan foydalanib, minut sekundni qo'ldan bermay, uskunalarni remont qildi.
1: Wu Chao elektr to'lqinining uzilib qolishini qo'qdashdan boshqa, yana texnik kadrlar va ishchi xizmatchilarni yetaklab, tarqitish apparatining tok uzilib qolishdan signal berish, signal nazorat qilish tizimining darajasini o'stirib va o'zgartirib, uskunalarning qashil nisbatini 80% tuvallitib, anglatishda masala ko'rilmaslikni ishga oshirdi. U signalning bexatarligiga kafolat qilish uchun bosh bahorning soqoq ovozi, yozning tomiz issig'iga qaramay kadr ish xizmatchilarini qo'l harvisi jotu ilib 100 modun ortiq antenna rayonini tozaladi.
0: Tümenligen ailelerde çıraklar yorup, keçi asmanını yorutkanda, ailesidikiler cem buluş tamıgı yap, kadeh kötürüp bayramını tebrikligende, bu çağ yanına birinci bulup idareye gelip, tarkıdış üskünlerinin sım yolu olanışı. Signalının güçlük acizliğini tepsili tekşürüp, türlük sallık malumatlarının doğru hatalıgını kayıt kayta cezimleştir etti. Bayramının kaynam taşkınlığı asta asta pesaygende, o yine en ahırkı iştin çüşüdüğün adam bulup, bir xatarlık yoşurun kavbini bir birlep tekşürüp, keçiden signal yetküzüşünün muhimliğine kapalatlık kılattı.
1: Uçhav mundak dedi. Cem buluşta kem buluşu, minliğen, on minliğen ailelerinin enik, mukum radyo signalını vaxtada anlaya alışı. Partiyanın gamkorlığı ve bayramlık tileklerinin radyo dolgun arqılıq asasi katlamdaki ammının koluqqığa vaxtada yetip baralış üçün. Bunun üçün, er vaqıt japa tarsımı erziydi.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programlısı.
2: Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programlısını anlaşılanı karşılımız. Ben Riyasetçi Aynur Mehmet. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqı Solution abonecilar terminalıda masqadamda anlatılıdı. Hem de her vaqt qayta anlatılıp oludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmunla boyunca anlatış birimiz. Kanun haberleri sahibimizde Bazar Nazarat Qilish Başquruş Baş İdarisi

Burada seytiladığan noktalık sanayet mahsulatları tizimliki 2026 yıllık nusxasını ilan kıldı. Avtonom rayonumuz girerleşme mükemmel mahalle kuruluşunu algı sılcıtışını tezlettiği Katarlı haberlerini anlayısla. Dilo ve kanun sahibimizde tor karzı ilip başkalağa karz berse ösüm dava talibi kanun tarpıdan koğdalamdığı degen dilo misalını sözlep birimiz. Amma üçün ameli iş kılıp beri sahibimizde tepdiş nazaratçilik ki ammanın yol yürüş beyhattarlikini koğda dediğen mazmunda toxtalımız. Hürmetli radyo anlıqçıla, Qinam Sadiqtanla bugünkü kanun sizge hemrah programımızdan tepsili mazmunlardı bolsun. Kanun haberleri. Yakında Devlet Bazar Nazarat Kılış Başkuruş Başı İdarisi torda setiladığan noktalık sanayet mahsulatları tizimliki 2026 yıllık nusxasını ilan kıldı. Torda setiladığan noktalık sanayet mahsulatlarının süpet bexatarlikini nazarat kılış başkuruş belgilemesinin yadroluk yandaş hücceti buluş süpeti bilen tizimlik 12 ayının 1 günü başkuruş belgilemesi bilen mas kademde yolga koyulup, torda setiladığan noktalık sanayet mahsulatlarının dairesi aydınlaştırılıp, elektronluk soda ticaretçilerini enik bolgan belgilemeye uygun körsetme bilen teminleydi. Başkuruş belgelemesinin talepi boyunca tizimlikte sanayet mahsulatlarını işlep çıkırış icazet namısını başkuruşunu yolga koyuş, mecburlaş karakterdeki mahsulatları itiraf namısını başkuruşunu yolga koyuş, hem de sanayet mahsulatlarını işlep çıkırış icazet namısı, mecburlaş karakterdeki mahsulatları itiraf namısını başkuruşunu yol koymaslık, lekin cismani ve sağlamlık ve hayat, mal mülk bexatarlik çetiladigan hem mecburlaş karakteridiki devlet ölçümü talebi bar 3 türlük noktalık sanayet mahsulatı asas kılınıp, miqdarı köp, dairesi keng, istimalçılar keng şiltadigan sanayet mahsulatları aldı bilen başkuruş dairesige kirgizilip, dikkat, fizikilik kurulma, kimyelik materyal, elektrlik, hususiyet qatarlıq cihetlerde süpet bexatarlige xavp xatir mevcut buluş ihtimali bolgan sanayet mahsulatlarga noktalık merkezleştirildi. Bunundan başka tizimlikte ciddi ihtiyaclıklarını aldın yolga koyuşta çın turulup, hazırki mahsulat süpet bexatarligini nazarat kılış başkuruş, ameli ihtiyacı asas kılınıp, elektronluk soda süpsinin teknikalık ticaret iktidarı toluk koyuluşulup, tizimlikteki mahsulatlar bilen elektronluk soda süpsini tekşürüp bekitiş, seyyarı tekşürüş qatarlıq, süpet başkuruş tizginleş tedbirlerini ünümlük cepsilaştırışka ahmiyet berilip, türlik taleplanan ameliyle işige yolgu koyuluşga haqiqi kapalatla kılındı. Tizimlikte cemi 99 xil mahsulat bar bulup, başkuruş belgilemesindeki talep boyunca mahsulatlarını türge ayrışta asaslıqi sanayet mahsulatlarını işlep çıkırış icazet namısını başkuruş mundaricisi, mecburlaş karakterlik mahsulatları itiraf namısı mundaricisi'ge asasen mahsulatının funksiye xaslıqi ve tedbiqlaş obyektiğe birleştirilip sistemlik türge ayrıldı. Bunun işçi de sanayet mahsulatlarının işlep çıkırış icazet namısı boyunca başkuruş yolga koyulgan mahsulat 9 tür 20 xil. Mecburlaş karakterlik mahsulatları itiraf namısı boyunca başkuruş yolga koyulgan mahsulat 13 tür 57 xil. Sanayet mahsulatlarının işlep çıkırış icazeti mecburlaş karakterlik mahsulatları itiraf namısı boyunca başkuruş yol koyulmaydıgan ama cismani ve sağlamlık ve hayat mal mülk bexatarlige çetiladigan hem mecburlaş karakterlik ölçem yolga koyulgan mahsulat 9 tür 22 xil. Tizimlikte kirishmi, çıkışmı buluştak hareketcan başkuruş yolu koyulup, torda setiladigan mahsulatlarının alahidliki, xavp xatri ve süpet bexatarlige ahvalıgı birleştirilip, tizimlik muvaffaq payitte tanışılıp, yenilinip, umumi uxturuş şekilde ilan kılınıp, başkuruş talepige kirgizilgen mahsulatlarının nazarat kılış başkuruş vaziyetige uygunlaşışıga haqiqi kapalatla kılınudu. Bazar nazarat kılış başkuruş başı idarisi, başkuruş belgelemesi ve tizimlikni teşvik kılış, izcillaştırış, düşündürüş salmakını aşırış, türlik taleplerinin mukum emel ilişkige haqiqi kapalatla kılıdı.
2026 yıl 12 ayının 1-ci günüdən başlayıb, tizim

omma uchun amaliy ish qilib berish. Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda taftish nazoratchiligi ommaning yo'l yurish bexatarligini qo'g'di degan mazmun diqtinglardi bo'ladi. 1-oydan 4-oygacha Urumchi shahri Shimgo rayoni 12345 ma'muri ishlam mulozimati xalqqa qulay qiziq liniyasi yo'l bexatarligiga aloqador 300 dan ortiq iltimos talabni topshirib oldi. Ammaning yo'l yurishi andisi taftish organlarining mas'uliyatni ado qilishidagi nishon ko'rsatmasi bo'lib, yo'l bexatarligi yo'shirin xavfini haqiqiy tugitib, ammaning yo'l yurish bexatarligiga kapolatlik qilish uchun Urumchi shahri Shimgo rayonli xalq taftish mahkamasi ommaviy manfaat davosi funksiyasiga tayinib, yo'l aslaha bexatarligi bo'yicha maxsus nazoratchilikni qanot yaydirdi. Urumchi shahri Shimgo rayonli xalq taftish mahkamasi 12345 qiziq liniya ish taloni sonliq ma'lumotini birma-bir ratlab, tavalligidagi yo'l aslaha masalalarining tarqilish ahvolini umumiyuzlik aniqlab, Qo'ni Oltiroq rayoni atrofida quduq qopqiqi yo'shirin xavfi ko'p ko'rilish. Asosliq va 2-chi darajalik g'ol yo'llarining yuzi takror buzilish. Maktab, doktorxona atrofida yo'l bexatarligi masalasi markazlashgan bo'lish qatorliq nuqtaliq rayonlarni dal joyda bekitdi. Masala nuqtasi arz qilish qitim soni va xavf-xatar darajasini ratlash orqali nazoratchilikning muhim nuqtasini ilmiy bekitib, yo'l ommaviy bexatarlik sohasida ommaviy manfaat da'vosi bo'yicha maxsus nazoratchilikni tez boshlab, yo'shirin xavfni birin-bir tekshirish, tuzash xizmatini nishonlik olg'a siljitdi. Nazoratchilikning dal joyida unumlik bo'lishiga haqiqiy kapolatlik qilish uchun taftish kadr soqchilari qiziq liniya iltimos talab yib uchiga asosan tavallik rayondagi nuqtaliq yo'l bo'laklariga cho'nqur cho'kib, naq maydonni to'liq qoplagan tekshirib aniqlashni qanot yaydirib, yo'lmi yo'l, nuqtami nuqta ratga turg'izib tekshirib dalil isbot elib, buzilgan o'rin, buzilish turi ham yo'shirin xavf darajasini tafsili xotirladi. Tekshirib aniqlash orqali tavallik rayonidagi nurg'un yo'llarda yo'l yuzi o'ng'ul-to'ng'ul bo'lish, o'ltirib ketish, yerilib ketish qatorliq buzilish masalalarining saqlanganligini, qisman yo'l bo'laklaridagi quduq qopqiqning o'ltirib, o'rni yotkilib ketganligi, quduq eg'izi echilib qolganligi, aslahlarning bo'shab ketganligi kamchil bo'lganligi, uning ustiga bexatarlik ogohlantirish, mudofiyalanish tadbirlarining o'rnatilmaganligi, ommaning kundalik yo'l yurishiga ta'sir yetkazib qolmay, asalla yiqilib tushish, avtomobillar ziyonga uchrash qatorliq bexatarlik hodisalarini keltirib chiqardiganligini bir qadar cho'ng ommaviy bexatarlik yo'shirin xavfi mavjudligini bildi. Ratga turg'izib tekshirishda bayqalgan turlik yo'l bexatarligi yo'shirin xavflarga qarata bu mahkama qonun bo'yicha aloqador funksiyalik tarmoqlarga taftish taklifnomasi tuzib tarqitib, masala tizimligi, yo'shirin xavf-xatar va qonun asosini tafsili aniq ko'rsatib, mas'ul o'rinlarning surik ichida nuqta o'rinni tuzitishni tamomlashiga haydakchilik qilib, tavallikidagi yo'l aslahalarini har taraflama ratga turg'izib tekshirish, tuzashni mas qadamda qanot yoydirib, o'xshash turdagi yo'shirin xavflarni umumiyuzlik tugatdi. Shuning bilan birga aloqador o'rinlarga kundalik charlash, kundalik boshqurish asrash, tez remont qilish xizmat mexanizmini takomillashtirib, yo'l aslahalarini boshqurish qo'g'dash mas'uliyatini chingitib, puxtalab yo'l bexatarligi masalasining qayta-qayta yuz berishini manbadan to'sish taklifi berdi. Aloqador funksiyalik tarmoqlar yuksak ahamiyat berib, tez amaliylashtirib, kasbiy asrash qo'shinini tashkillab, markazlik tuzashni qanot yoydirib, tavallikdagi buzilgan yo'l yuzi, bo'shab ketgan quduq qopqiqi, buzilgan qatnash aslalarini turmi-tur tuzitib, tizimlikdan o'chirdi. Bu qitimqi maxsus tuzashda jami 2500dan ortiq joydagi turlik yo'l masalasi bartaraf qilindi. 7800 kvadrat metrdan ortiq piyodalar yo'liga qaytadan xishat quzildi. 85000 kvadrat metrdan ortiq yerga asfalt yotqizildi. 224 joydagi tekshirish quduqi tuzlanib mustahkamlandi. Remont qilinib, almashtirildi. 285 joydagi avtomobil to'sish aslahasi ratga turg'izilib tekshirilib, asliga keltirildi. Sistemli remont qilish tuzash orqali tavallikdagi yo'llarning tuz bo'lish darajasi qatnash bexatarligi ko'rinarlik o'sdi.
uzaqtan buyan ammını qiyin ahvalga tüşürüp qoygan yol tüz bolmaslıq, quruluş puxta bolmaslıq məsələsi təl tökis həl qılınıb, təvəllikdiki yollarının qatnaş muhitinin süpte özdürülüp dərəcəsi aşırıldı. Tüzətişdə hadisdən tüzəplik almay, texımı muhimi mahiyyətdən tüzəş kerek. Tüzəş önümünü müstəkkimləş, yoşrun xəyibnin qaytı baş kötürüşünü tosuş üçün Şimqo rayonluq xalq təptiş məhkəmisi funksiyalik tarmaqlarının yol əslələrini daimliq başquruş qoğdaş mexanizmini orındışıqı pahal türütkü bulub, daimliq çarlaş, çarlap təkşürüşünü əməl iləşdirib, yoşrun xəyibni baldır bayqaş, baldır bir tərəb qiliş, baldır nölləşdürüşünü işqa aşırdı. Şunun bilən bilən yoldaki noxsallarını bayqaş, tizimlik əvətiş, tüzətiş, qayta təkşürüşdən ibarət bütün cəriyallıq yepi xalqlıq başqırı sistemisini takamınlaşdırıb, yolu asraşını inçkiləşdürüş, ölçəmləşdürüş, daimliq başqırışqa sıcıl, həqiqi kapalətli qılıb, həqiqi türdə məsillərini bıq xaltıda həl qılıb, yuşurun xəyibni mənbədin tüzədi. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanunsizga hamroh programımızın mulazimat prinsipi.

0: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şinjang Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şinjang Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa el avalaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamro.
1: Hürmetli radyo anlıqıçılar, bu sayıbımızda 30 min tüp yavı kendir yıldızdan yoktıldı. Bu yıp üçünü bir küçük bala təminledi degen delu misalını anlayısla. 6 ayının 29 günü Şinjan Çigradın kriz çıkış Çigran Mudapya Tekşürüş Başpunkti 6 ay Çigra Başkuruş Tarmak Atırdı

0: Yezikliki yeza dekallarga alaqadar uçurlar sahibimizde Aral şehredeki küzgü buğday 100 000 morayunda memleket boyunca yukarı husul eliş rekordi yaratıldı Katarlı uçurlarını anladığımız. Radyo anlayıcı dostlar, emde de kıtınla programımızdan tepsili mezmulları da bulsun. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratku Slow Shitting abonucular terminalı da maskademde anlatılıdı hem de her vakit kaytırıp anlığılı buludu.
1: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

Aqlib, bu üç g'amning hammasi bir-birlab hal bo'ldi. Li Chunming mundaq dedi. Rasgapni qilsam, men yachiki shujisi bo'lgan shuncha yildan bo'yan eng ansraydiganim, gapini anglaydigan odam chiqmaslik, anglasa bijiradigan odam chiqmaslik edi. Bu qitim o'xshimaydi. Kadrlar har kuni etizliqda yurib, yuzlari bizningkidan mo'bakrak qaridab ketdi. Fikr takliflarini daftarga xotiralab, ishni harakatida amaliylashtirdik. Mushundoq kadrlar bo'lgashqa, bunundan keyingi taraqqiyotimizda umid bor.

Yakında Şeyho şehirdeki Tunca Türküm'deki Serik Şabdullar pişip bazarğı seyleniş pəslini kütüb aldı. Xatubuq, Bazri, Tianyu, Aili ve Dekancılıq meydanıda tutaş ketken Şabdulluqda Şabdul daraqları büyük baraqsan özdi. Özüş əhvali kişini kuşal kılıdgan bolup, toq Serik Şabdullar şaqlarığı hüsün koşup, kuş hedi ətrapkı tarılıp duratdi. Şabdulluqnın məsoli Can Gongtian 2019 yılı Şabdul östürüşini sınaq kılgandın başlap, kölemni özleksiz kengaytdi. Bu yıl östürüş kölümü 70 moğı yıqılışıp, bulturkıdın 20 moğ yeniden köpeyip, her moyarının hosoli 2000 kilogramı yetti. Ala meyve süpti, erzan bahası, şu jaydiki Şabdulni nurgun istimalcının etrap kılışı ve yaqtırışıgı eriştirdi. Köpligen şehir ahalisi boş vakitlerden paydalanıp, maksuz şabdulluğa kelip şabdul üzüş kuşallıkını sınap, sahra mol hosul kayfiyatını çökme hes kılıp, yeniden bazarğı selingan pesillik meyveye eğiz tägdi. 2026 yılı Şeyho şehrinin Xatubuq bazarı, Gənxızı bazarı, Huangong Bazri Katarlıq yezi bazarları da cemi 705 mo yerde herhal sortluk şaptıl östürüldü.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Şinjan radyo televiziya stansısının Munbat Tuprak programısı boyu canlı çipedik. Yaqtırıp anlıqınınla rahmet. Ətriki Munbat Tuprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köp sarkılı hikayeyle davamlı huzurunladı buludu. Əmdiri yıqtınla stansısımızın anlıtılış aldıda turgan başqa programları da bolsun. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqu Sılu Şidin abonecilar terminalıda mas qadamda anlatılıdı. Teximi köp sarxıl məzmunladın xəbərdar bolay deysiniz, deyiqtiniz Sılu Şidin abonecilar terminalımızda bolsun.

Sevimli küçük dostlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Gülgünçüla programısını yaktırıp anlayışınlarına karşılımız. Programımız yine Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratku, Sılu Şetin, aboneşiler terminalı da maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programlarına anlıqlı buludu. Tekimi köp mezmurlarına anlamakçı bulsanla, ata ananlarının amıraklıqda Sılu Şetin, aboneşiler terminalını çürüp anlayışınla buludu. Мән риясат жаданла, Россия зерттәлі.

Dostlar, bu sayfamızda ısıq qaz şarı nemişqa igiz asmanğa uçup çıqalaydı degen temada toxtalamız. Kiçik dostlar, sizler hava uçuk günlerde rengarang ısıq qaz şarlarını körüp baqqan mı? Ular yup yumulaq bulup, bulutlar arasında laylap yürgen çoğun kempitke oxşaydı. Asta asta igiz caylarğa uçup, kişini hayran kaldırdı. Siz çoğum, onun kanıtı yok. Pırkırgıcı mı yoktursa, zadı nemigi taynıp, egiz asmanğı çıqalaydı, dep kızıqan buluşunuz mümkün. Ameliyette, bunun cevabı, etrafımızdaki körgülü bolmaydıgan, hava işçigi yoşırıngan. Hava karmaqa, kuruq tek görünüdü. Tutkulu bolmaydı, lekin onun eğirliği bar. Xuddi su üzüş çemberki, tiş küçü. Issıq gaz şarının uçuşuda pütüllay, ısıq hava, soğuk havadın yenek degen savatış küçü. Issıq gaz şarının uçuşuda pütüllay, ısıq hava, soğuk havadın yenek degen savatkı taynılgan. Xuddi anımız su kaynatkan vaqtta tuvaq ne azsaq, ısıq or üstüge örlep çıkkanğa. Kışta biz alqınımızni horduğanda, ısıq or asta asta üstüge örlügenge oxşaydı. Issıq gaz şarıda dəl muşu davlidin paydalanılgan. Onun çoğun xaltısının astığa bir köydürgüç orıntılgan bulup, ot yıkılgandan kin, ot yalqını xaltı işçedike havanı kızdıdı. Hava ısıqlı qobıl kılgandan kin, səmirip, yeniklaydı. Oxşas çoğunluqtaki ısıq hava ətraptaki soğuk havadın köp yenik boludu. Şar işçige yenik ısıq hava kacılanğanda, bütün ısıq gaz şarının iğirliği o sıkıp çıkargan soğuk havadın mu yenik boludu. Bu vaqtta etraptaki soğuk hava, xuddi su kemini kötürgenge oxşaş, bütün ısıq gaz şarını muqum kötürüp, astıdaki asma sivet ve işçideki ademlerini ilip, billa asmanga qarap uçudu. Isıq gaz şarını tiximi igiz uçuruş intayın asan. Fakat otni köprek köydürüp, şar işçideki havani tiximi ısıq, tiximi yenik kılsaqla o bargan seri igiz uçudu. Eğer asta asta yerge konmakçı bolsaq, otni az yıkıp, işçideki havani asta asta sovutsaq, ısıq gaz şari yeryüzüge bimalal kaytıp düşüdü.

0: aql paraset öğütüdü. Şundakla kelgüsü yönelişini körsütüp birüdü.
1: En-enevi bariniyet hudi bir istakan kuşbarak çayğı okşaydı. Onunla ecdatlarının aql parasti ve hissiyatı mücessemlengen.
0: En-enevi medeniyet insanlar aql parastının cevheri. Tarıhtın buyan çoğlanğan kımmetlik baylık. O ve onunla varislik kılaylı. Ve onunla varislik kılaylı.

0: to'liq o'ltiroqlashish shaklidagi mahalla qurilishining yetakchi qoidasi sinoq nusxasining qo'shimchasida yana 108 turlik qurilish inchiklashtirilib, jazman qurish, qurg'ili bo'lish, odatdan tashqari saplashdan iborat 3 daraja bo'yicha ayrilib, joylar bevosita ishlataladigan, shu bo'yicha takshirib o'tkazib oladigan imkoniyat yaratildi. Du Hongru yetakchi qoidasida bo'shliqni ko'rinish hosil qilish, faoliyatda orliqni yaqinlashtirish, idora qilishda o'rtaq tonishni mujassamlash yo'llarining loyihalanib, bo'shliqda qo'shni bo'lishdan qalblarni tutashtirishga yuzlantirishga turtki bo'linganligini bildirib, bundoq dedi. Ammaviy mulozimat punkti, madaniyat maydoni, badan cheniqtirish maydoni qatorliklar orqali har millat ommini uydan chiqib arom elish, ko'ngil echish imkoniyatiga ega qilib, nihoyat yaxshi qo'shnidorchilik munosabatini shakllantiramiz. Doimlik qanot yaydirilayotgan Jonghua millati bosh temalik bir qism faoliyatlar, bir qism an'anaviy bayramlarni birlikda tabriklash qatorliklar orqali ko'pchilikni ham turtki bo'lish jarayonida esiyotini cho'nqirlashtirish imkoniyatiga ega qilib, madaniyat jihatda o'zaro giralishish va psixik jihatda o'zaro giralishishni ishga oshiramiz.
1: Stansimiz xabari. Navbatda Janubiy Shinjongda yozliq ochliq yig'ish xizmati muqim olg'a surilmoqda. Sotib olish xizmati umumyuzlik qanot yaydirildi. Chira nahiyasi bu yil bug'doy o'rish, don bilan somonni ayirish, aralashmani chiqirib yetish qatorliq iqtidor birgavdalashtirilgan kombaynni umumlashtirib, o'rish unumini yuqori ko'tardi. Bingtuan 1-shisi 9-tuani Jongo Injenerlik Akademiyasining akademiklar kollektivi tadqiq qilib yaratgan kichik molekula peptidli hayvonot oqsili tarkiblik suvda eriydigan organik o'g'itni kuzgi bug'doy terichchiligiga ishlatdi. Yaqinda tajriba etizining husuli o'lchanganda birlik husul 704 kg'ga yetib, odatki etizningidan 13.155% yuqori bo'ldi. Bingtuan 1-shisi 9-tuan 20-liyanining xizmatchisi Li Yanxiong muxbirga mundaq dedi. Butun jarayonda mutaxassislarning nishonliq o'g'itlash loyihasi bo'yicha parvish qilib, halqa tugun bo'yicha dal joyda o'g'itlashga mobeshi husuli 84 kg ko'paydi. Yozliq ochliq sotib olish xizmati umumyuzlik boshlandi. Bay nahiyasi, Lop nahiyasi, ochliq ambari mablag'ni oldin tayyorlab, oldin kelishib, ochliq sotib olish qatorliq xalqqa qulaylik mulozimatlarini umumlashtirib, dehqonlarni tex muhotirjam qildi. Bay nahiyasi, Yotur yezisi, Yotur kentining aholisi Xelil Ibrohim mundaq dedi. Sotib olish tartibi oddiy, ish bijirish unumi yuqori, mulozimat mu nihoyatda yaxshi bo'lyapti. Ochliq pulini shu vaqtda hisobotimizga kirgizib berdi. Bek xotirjam bo'ldik.
0: Stansimiz xabari. Navbatda Sanjixuizu avtonom oblastidagi 1,510,000 mo bug'doy g'arbdan sharqqa qarab orqa-orqadan yig'ilish mazgiliga kirdi. Sanji oblasti 1,200 ortiq kombaynni yozliq yig'im ishlari 1-sepiga o'rinlashtirdi. Yana yezi igiliki, qatnash, meteorologiya qatorliq tarmoqlarining birlashib harakatlanib, oldin signal berish uchurini vaqtida yo'llab, yozliq yig'im xizmatiga o'rtaq kafolat qilish turtki bo'ldi. Qutubiy nahiya Arshildan Baziri Shautoxul kenti aholisi Mangshin Mingning bug'doyligida yaqinda 2 kombayn etizliqda g'urildab mashg'ulot qilib, o'rish, don ayirish, bug'doy g'olni yanjish ishini bir yo'llili tamomladi. Buning da butun jarayonda ish unumi yuqori bo'lib, muhit qo'g'dash ishga oshirildi. Mangshin Ming muxbirga 1400 mo yerdagi bug'doyni mashinada o'rish usulini qo'llanganligini aytib, bundoq dedi. Kombaynda kuniga 400 nachimo yerdagi bug'doyni o'rig'li, yana o'rish nisbatining sof bo'lishini 99%dan oshirg'ili bo'ladi. Bu o'rimi sarfiyati nihoyat tuvan bo'lishdek alohidalikka ega. Ikki kombaynda 3-4 kundalik o'rib bo'lg'ili bo'ladi. Mangshin Ming oltindek parqirab turgan bug'doy dallarining ochliq to'shish mashinasiga xuddi sharqiratmaga o'xshash to'kilayotganligini ko'rib, mundaq bir hisobotni qilganligini bildirib, mundaq dedi. Mobisha usuli 700 kg'dan oshdi. Bu birinchi darajalik a'lo sifatli bug'doy bo'lg'ashqa mahsulot miqdori bultirqidan 10% ko'p bo'ldi. O'z joyimizdagi ochliq punkti bilan sotib olish zakazi imzoladim. bu setiş yolumunu mukimlaştırıplı kalmay, kirimimini kapalatki iyi kıldı. Kiler ili terilgu kölümünü 2000 moğu köpeğe içine bilaladım. Sanca Oblastı'yı bu yıl yazının 3 işçi mezgili de türlük yezgilik maşını üskünesinin 20 yürüyüşten artıqını bir tutaş bilalap işk selip, yazlık yığım, yazlık terikçilik, yazlık perviş hizmetini bir gevdeleştirip algı sürüşünü. Yana yezgilik texniklarini sayyari yetekçilik kılışk təşkillab, maşindi yığıvleş məşğulatını qeyliplaştırıp, aşlıq sərbiyatını qatıq kontrol kılıp, yığıvleşki tegişliklerini toluq yığıvleşki kapalatlı kılışını bilalıdı. Yezi igiliki, yeza, qatnaş, meteorologiya, neft qatarlıq köp tarmaqlar birleşip, hərketlinip kapalatlı kılıp, avaraydın aldın signal veriş, məşğulat əskertmesini vaxtıda aldın yollap, yezigilik maşınlarını yürüştürüş, may kaçılaştı etibar veriş, təminat ehtiyacını udullaştırış qatarlıq xalq kolay mülazimətlərini əməliyleştirip, yazının üç işi işləp çıxırışını hər tərəflimi qoğ dedi. Sanca Oblastlıq yezi igiliki yezi idarisi, terikçilik ve dehkançılık doğruları yezi igilikini maşinlaştırış, başkuruş bölümünün kadri Can Jün, Sanca Oblastı'da 7 ayının 2 günü geçe 24 000 mol yerdeki küzgü buğdayının yığılanğanlıqı, 7 ayının 20 günü etrafı da yazlık yığım hizmetinin tamamlandığanlıqının tonuşturup bundaqtırı. Bu yıl Sanca Oblastımızdaki yezi igiliki, yezi tarmakları, mütəxəssislər, kəsbi texniklarını etiz başlarda Beydou yolbaşlaş sistemisi, oz kılmay, nəmdəb östürüş, soğuruş bilən oğutlaşını bir gəvdiləşdiriş, kesəllik ziyandaş haşaratlarının ilmi aldını iliş, tizgiləş qatarlıq, ilğar, terixçilik, pərviş texniksini zor kiş bilən kəngaytış. Yana Xinliang, Zhoushenghe, Шыдон қатарлық әла сүпәтлік юқыры осылық бұғдай сортларыны терішқа етәкчілік қылышқы тәшкілдедің. Бұл сортларының өсіш әхвалі омыми жәттін яқшы болды. Мо 5-і башақсаны, бұғдай дені башақсаны, мыңданы ұрықлық еғірліқі қатарлық ядыролық көрсәткішлер мұқым ашты. Omumi osulning 710 ming tonnadan ko'proq yetishini mo'lcharildik. Buningdan boshqa bug'doy g'olini mas qadamda yig'ilib, har mo yerdan qilinadigan kirimni 40 yuandan ko'proq oshira olamiz.
1: Stansimiz xavri. Yaqinda Ili Qozoq avtonom oblastining kuzgi bug'doy hosilini o'lchash xizmatidan xush xabar tarqaldi. G'ulji nohiyasidagi 1000 mo kuzgi bug'doy ulgi etizining o'ttirichi mo 5 hosili 828,128 kilogramga yetib, mamlakat bo'yicha 1000 mo kuzgi bug'doydan yuqori hosil elish rekordini yangiladi. Chapchal Shiba avtonom nohiyasidagi tuman moliq ulgi bazasida keng ko'lamda mol hosil elish tang qadamda ishga oshirildi. 7 ayının 1 günüden 2 günü gece Abdonom Rayonluk Yez İgilik Yez Nazardi başlamcı olup, Şincan Yez İgilik Peller Akademiyası, Şeyhanzı Daşı, Şincan Yez İgilik Daşısı mütəxəssislər bilen birleşip, Usulni Ölçeş Mütəxəssislər Grupsi təşkilləb, Qolcu Nahiyyəsigi berib əməli Usulni Ölçeş xizmətini qanat yaydırdı. Mütəxəssislər qrupsi nəx meydanda yerlərini təkşürüb, Abdonom rayonunun buğdaydın yuqur hosul eliş boyuca bərbaqlış əməli hosulunu ölçəş usulunun sınaq nusqısına qatdıq əməl qılıb, ölçəmlik məşğulat qılıb. Nəmlikni ölçəş əsvabıda dandiki nəmlikni təkşürüb, ölçəb, aralaşma maddalarını süni usulda hesablab, Uyğur 3-10 bazırı Həsən Yüzi kəndirki 1000 mo yuqur hosulluq etizinin 233,179 mo yeridiki əməli hosulunu hesablaşını tamamlap, axırda 30-cə mo 5-i hosulunun 828,128 kilogram bolğalıqını ölçəb çıxdı. Bu, məmləkətinin əslidiki rekordudun 35,108 kilogram yuqri. Şincan Yezilik Pəllər Akademiyası 6 ayının 29 günüdən 7 ayının 1 günü gecə Congo Yezilik Daşıyası, Sichuan Ölkilik Yezi İgilik Pəllər Akademiyası, Şincan Bozyer Özləşdiriş Pəllər Akademiyasının mütəxəssislərini alayda təklif qılıb, Çapçal Şibə Abdonom Nahiyyəsinin nəsillik qoy firmizi və Çapçal Bazarıdakı 10,000 moluq küzgü buğday yuqri hosulluq ülge bazısı da hosulni ölçəş xizmətini tamamladı. Bu qitim əməli husuli yığvilinğan yer kölümü 702,122 mo bolub, otdırıca mo 5-i husuli 721,198 kilogramğı yetdi. Bu, bultur ili oblastıqa bivasta qarashlıq jaylarının 10,000 moluq ən yuqri birlik husulidin 38,173 kilogram köpiyip, tutaşdırıp, kölemleştirip, təkşi husul eliş işqaşırıldı. İli oblasti bu yıl kirgendin buyan Şincan'ın aşlıq işlep çıqırış yadroluq rayonu kuruluşi vəzipsini közləb, aşlıq, yağ, birlik usulini aşırış məxsus ərkitini umum yüzlük alğı sürüp, işlep çıqırış iqtidari kuruluşi, ekologiyani qoğdaş bilən dehqallarının kirimini aşırışını maz alğı sılcıdışını bir tutaş pilallab, oblast, nahiye, yeza, kentin ibaret 4 dereceli köydeki eliş tüzümü ornatıp, yezi iglik texnika mutaxassisleri, texniklar, ösümlik asırgıcılarını etizlarğı berip, seliştiriş, ögeniş, yetişiveliş, eşip ketiştek süpet östürüş hareketini kanat yaydırışka davamlıq təşkil edi. Abdonum rayonunun Buğday Kəsbi Texnika Sistemisinin baş mutaxassisi, Li Jianjiang'ın pen tədqiqat kollektifini nuqtada turup yuqur husullıq texnika ötkilige hücum qilishqa kirgizdi. Şunun bilen billa, köp türlik ılgar dehqancılıq texnikisi tədbirlerini biriktirip, yerini tücüb ləb tüzləş, əla süpətlik uruqluq yetiştiriş, yol başlap tücüb ləb teriş qatarlıq bütün yürüşlük östürüş texnikisini toplaştırıp kengaytdi. Bunundan başqa etiz eri qatlıq detal asasını sicil puxtalab 6,584,400 mu ölçemleşken etizini yuqur ölçemdə bərpa qılıb, süpətlik uruqluq yetiştirişini, yöləş salmıqını, zoraytış qatarlıqlarını yolğa qoyub, terilğu yer, süpətlik uruqluq, yezi iyilik texnikisinin ibarət köp noxtadın mol hosul eliş asasını puxtaladı.
0: Stansımız xəvri. Abdonum rayon növətdə pakiz energiya türü quruluşunu omumizlik tezlətdi. Köp çay bir türküm türdə ilgirləşini qolğı kəltürüb, energiya bexatarlikini qapalətləndiriş, yeşil tövən karboluq tərəqiyatqı türtkı buluşunu küşlük tərəqiyi qıldı. Şərq elektrik quruhinin borçin 1 milyon kilovatlıq şamal elektri stansısı da dövlət boyca sap polat qurulmalıq tek lim cazlıq tuncu munar yakında işqi kiriştürüldü. Bu pavqladi egiz şamal generatorunun yürüyüşü muqim olmaslıq, generator toxtap kiliş qatarlıq məsillərini əl qılalaydı. Üskününün yadroluq texnikisi dövlət içi də ilğar səviyyəgi yetkən bulub, dövlətimizdiki şamal sürəti astır ayollarının şamal elektrik kəsbinin dərəcəsini östürüşünü açıqışlıq texnikiyi yıqıldı. Şərq elektrik quruhi Borçin 1 milyon kilovatlıq şamal elektrik türünün direktori Yang Yanfei, növətdə tür bütün sığın boyucu torlaşdırılğalıqı. Yılğa 2 milyard 700 milyon kilovat saat pakiz energiyalik tok yetküzüb, 840 min ailinin bir yıllıq turmuşda tok işiltiş ehtiyacını qandırdığalıqını tonuşdurup mındaq dedi. Bu munarni oxşaş egizlikdiki munarğı seliştirganda 20%-ki yakın polat, 10%-tek universal tənnarıqını tecep qaldıq. Şincan Davancin tartma su elektri stansı türü de yakında resmi iş başlandı. Bu Ürüm şehirdeki tunci tartma su elektri stansı. Tür yılığa 1 milyar 983 milyon kilovat saat tok çıkırdıgan su tartış arıqlıq yılığa 2 milyar 644 milyon kilovat saat tok çıkırdıgan kılıp layihalengen. Jungo Sansha Binakarlıq Quruluş Guruhi Çeklik Şirkti Davancin su tartıp energiya saklaş türü bölümünün müdiri Yinsi Çuan mındaq dedi. İşqi kiriştürülgenden keyin şamal elektr, yoruqlıq, volt qatarlıq yeni energiyalik tok çıqırışının turaqsızlıqını önümlük tanışap, rayon elektr torunun muqimliqi ve yeni energiya istemal iqtidarını önümlük aşırdı. Yaz kirgenden bu yankı tok işiltişinin yukarı pəlli məzgili de Fukan tartma su elektr stansisideki 4 generator grupsi toluq yüklük yürüşüp, künige muqimalda 6 milyon kilovat saatin artıq tok çıqardı. Yukarı bolganda 10 milyon kilovat saat kiyetti. Dövlət elektr tori Xinyuan, Xinjiang, Fukang su tartıp energiya saklaş çeklik şirkti işlep çıkırışını başkuruş merkezinin muavin müdiri Zhang Heping muhbirga bu yıl kirgenden buyan Fukang tartma su elektr stansının jami 1 milyard kilowatt saatki yakın su tartış arqılıq 1 milyard 100 milyon kilowatt saatki yakın tok çıqarğanlıqını aytıp ındaqtırı. Mənbe, tor, yetküzüş, saxlaşni maslaştırıp tən küçəp şəhər yezi ahallarının turmışı, zavod, kan, karxallarının

Respira al medio. Hürmetli radyo dinleyiciler. Şimdi Avtonom rayonumuzdaki 16 şehrinin hava rayından malumat verimiz. Ürümçide hava bulutlu bulup azraq yağmur yağdı. Temperatura 22-28 Selsiya gradusqacha. Altayda azraq yağmur yağdı. Temperatura 17-28 Selsiya gradusqacha. Çöçekte azraq yağmur yağıp keyin hava bulutlanadı. Temperatura 17-28 Selsiya gradusqacha. Xoljida hava bulutluq. Temperatura 16-30 Selsiya gradusqacha. Bortalada azraq yağmur yağıp keyin hava bulutlanadı. Temperatura 18-31 Selsiya gradusqacha. Qaramayda hava bulutluq. Temperatura 22-31 Selsiya gradusqacha. Kütünde azraq yağmur yağıp keyin hava bulutlanadı. Temperatura 21-33 Selsiya gradusqacha. Şehanzada hava tutuq bolup azraq yağmur yağdı. Temperatura 22-32 Selsiya gradusqacha. Sanjida hava bulutluq. Temperatura 25-32 Selsiya gradusqacha. Qumulda hava bulutluq. Temperatura 33-45 Selsiya gradusqacha. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 33-47 Selsiya gradusqacha. Korlada hava bulutluq. Temperatura 32-39 Selsiya gradusqacha. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 25-40 Selsiya gradusqacha. Atışta hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 21-37 Selsiya gradusqacha. Qashqarda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 21-39 Selsiya gradusqacha. Xotanda hava bulutluq. Temperatura 28-38 Selsiya gradusqacha. Ürümçide hava bulutluq bulup, keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 22-28 Selsiya gradusqacha boludu. Hava raydın məlumat anlattıq.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yukarıda Şinjan Radio Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı atış bədiq. Yaxtırbanlığınınla rahmet.

xotirjam qo'nib ko'ngillik o'ynash imkoniyatiga ega qilib Urumchining yoz fasllik sayohat bozorining jonlanishiga sijil turtki bo'lishni nishonladik. Endi avtonom rayonimizga 16 shaharning avariyadan ma'lumot anglatamiz. Urumchida o'tirhal yomg'ir yog'ib keyin ozroq yomg'ir yog'di. Temperatura 19-28 selsiya gradusgacha. Altayda azraq yamğur yeğib, keyin hava eçilidu. Temperatura 16-28 selsiya gradusgacha. Çöçekta hava bulutluq. Temperatura 16-30 selsiya gradusgacha. Qoljida hava tutuq bulup, keyin bulutlanadu. Temperatura 16-33 selsiya gradusgacha. Bortalada hava bulutluq bulup, keyin eçilidu. Temperatura 18-31 selsiya gradusgacha. Qarmayda hava bulutluq. Temperatura 22-32 selsiya gradusgacha. Kütünde hava bulutluq bulup keyin eçilidu. Temperatura 21-35 selsiya gradusgacha. Şehanzda hava bulutluq bazda oçuq. Temperatura 22-34 selsiya gradusgacha. Sanjida azraq yamğur yeğib keyin hava eçilidu. Temperatura 21-32 selsiya gradusgacha. Qumulda hava bulutluq bulup keyin eçilidu. Temperatura 31-44 selsiya gradusgacha. Turpanda hava bulutluq, temperatura 33-47 selsiya gradusgacha. Korlida hava bulutluq bulup keyin echiladu, temperatura 31-41 selsiya gradusgacha. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 25-40 selsiya gradusgacha. Atushda hava bulutluq, temperatura 22-39 selsiya gradusgacha. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 24-40 selsiya gradusgacha. Xotanda hava bulutluq, temperatura 28-39 selsiya gradusgacha. Urumchida o'tirhal yomg'ir yog'ib, keyin ozroq yomg'ir yog'di. Temperatura 19-28 selsiya gradusgacha bo'ladi. Hurmatli radio anglug'uchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining Xinjiang xabarlari programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qitimqi programmamizning tarjimonlari Arzugul Xoliq, Wang Suji, muharriri Muhammad Avval, G'ini Qodir, Mes'ul muharriri Tursun Toxta Abdullah, diktorlari Nazim Muxlis bilan Patigul Masum. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Xinjiang xabarlari programmasini anglaganlarga rahmat. Sulu shiting abonechilar terminalini tushirsangiz, texmu ko'p sarxil mazmunlardan xabardor bo'la olasiz.

0: Ama Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Vətən Minin Ailem Programı'sı.
1: Hürmet radyo anlıqçılığa yaxşımsıla. Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Vətən Minin Ailem Programı'sını anlayanlarını karşı alımız. Ben Riyasetçi Abdurrüşt Qopur.
2: Ben Riyasetçi Hamide Qayyum.
1: Dostlar, bu katımkı programımızda mundaq məzmullarda anlatış verimiz.
2: Yurtumdaki yenilikla sahibimizde, Şincan'da tuncu yolu koyulgan, çigradın çıkkanda baş kaytırışta bir kunupki bilen baş kaytırış mülazımıdını beceriş vaxtının yarım saatten 5 minutka kıskargallıqını doğrusu da sözləp berimiz.
1: Yüksülü vatkan Şincan sahibimizde, Canobi Şincan Kaydu Deryası Vadisi Sap Yeşil İliktir Bazısı Ul Esləhe Türü Kuruluşunun umumizlik başlangallıqını tonuşturumuz.
2: Yarqın ismi sahibimizde, Memleketlik Teşviqat Sistemisindeki İlgar Şahıs Vucağını tonuşturumuz.
1: Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkısı Slowşting Abonçlar Terminal'da maska demde anlatılıyordu. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlatılıp oluyordu. Radyo anlıqışla doyun əpsini çürüp başbettin Kulişo Şincan, yeni Gülü'nün Şincan hikayesi namıdaki doyun numarını koşu verip, Riyasetçilerimizden yumurluk mikro tiyatrlardan ozorlanıp aktif küşkü erişeleydi. Yine de oyun süpüsü de söz kaldırıp riyasetçilerimiz bilen hem türkü bolsun boludu.
0: Şincan'daki yığılıkla
1: Yaz pəsildə Abdonum rayonunun ərqəs caylardakı mənzər rayonları, mənzər noxtaları, cay-caylardan kəlgən norğun sayahatçını kütöyülüb, sayahat qızqıllıqı sicil açdı.
2: Bu məzgildə Tianshan coğrafiyelik rəsim koridori dəb nam alğan ölkə yolu 101-ci liniyəsi sayahatçılıqnın avad pəslini kütüvaldı. Ölkü yolu 101. liniyasının Sanji şehri Liu Huanggou bölgeden garipki qarap manganda heyvetlik hem körkem tögü çoğısı. Çeksiz ketken eks sada cilgisi qatarlıq özgeci mənziri noktaları arqa-arqıdın namayan boludu. Yıraqtın kəlgən nurgun sayahatçı rəngarang, şəkli qalitə 100 çakırımlıq dənşa yer şəkligə məbdun bolub, qadımını toxtıdıb bəs-bəsli sürətki tartışatdı. Guangdongluq sayahatçı Chen Siyun mundaq dedi. Biz bu yerge kelip nayt hayran qaldıq. Dansha yer şekli ba bundaq çoğ dairelik yerni körüp baxmağan idim. Bu acayip yer şeklini körüp nayt hayran qaldım. Keyinki sayahatga texim taqaza bolıwatıman.
1: Növbette Qorğas nahiyasının Huanghuang kentiriki 10,000 molluq üstü quddus buraklap echilip körüp tügetküsüz güzel tüske kirdi. Jaylardan kelgan sayohatchilar so'sin rangli gulzorlikni sayli qilib surat tushdi. Shu joydagi oilaviy mehmonxonalar yana yotoqda yotsa sayohat surati tortib qo'yish mulozimatini sovuq qilish faoliyatini yo'lga qo'yib, sayohatchilarning qarshi kelishiga erishdi. Anhuydan kelgan sayohatchi Jiang Xuping bilan Chen Xu shu joyning o'zgacha kiyimlarini kiyib, gulzorlikni go'zal daqiqalardan xotir qoldirdi.
2: Qashqar viloyatining sayohatchilarni kutuvili soni uzluksiz oshdi. Qashqar qadimiy shahri, Qashqar Ishbarxon bog'chisi qatorliq manzara rayonlarida sayohatchilar noyati ko'p bo'ldi. Joy-joylardan kelgan sayohatchilar madaniyat ijodiyat do'konlarini aylanib, o'zgacha mazalik taomlarga eg'iz tegib, naqshi usul nomerlarini ko'rib, noyati xushalliqqa cho'mdi. Chongqinglik sayohatchi Yin Ziyi mundaq dedi. Bovam momamni elib sayohatga keldim. Bayshaxu ko'li Qashqar qadimiy shahriga mubaduq. Yana bir yurish suratga tushdik. Bu qitimqi Qashqar safarimizni olqishlaymiz. Bu yer bir kelishga arziydi ekan.
1: Bu mezgilde Abdonum rayonundan arkaş çaylardaki koğullar mol usul pəslini kütüvelip bazarda setilişi naayt kızıp getdi.
2: Yakında, Qumun şehrinin Evrol rayonu Bulun Toğraq yezisi Ardauchan kentideki koş pəsirlik koğun östürüş bazısı da merkezlik koğun üzüş başlandı. Yumran, rengi tok koğulla pilekleri de sancaq-sancaq çüken idi. Bu türkümdeki koğulla allı burun aldın zakaz kılıngan bolup, memleket

0: ھەر قايسى جايلىرىدىكى توپ سېتىش بازارلىرى ۋە خام يېڭى مەھسۇلاتلار سودا سارايلىرى تاللا بازارلىرىغا ئەۋەتىلىدۇ. دېھقان ۋېيدۇڭ بۇ يىل 600 مو يەردە قوغۇن ئۆستۈرگەن بولۇپ، چىڭلۇڭمۇ يېڭى سورتلۇق قوغۇنىنىڭ سۈپىتى ياخشى، تاتلىقلىق دەرىجىسى يۇقىرى بولغاچقا ئاساسلىق تەۋسىيە قىلىنىدىغان سورت بولۇپ قالدى.
1: Peyzvat nahiyesine 250 min mo yerdeki qoğun umumizlik bazarı selindi. Bütün musatlık ölçemleşken soğuk zencirlik eşya overot sistemisi tayinip, qoğullar Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen qatarlıq şehirlerge bevasti yetküzüldü. Peyzvat nahiyesi Guangdong, Xiangang, Omin, Chong, Koltuk rayonu, Changjiang deryası deltisi, Beijing, Tianjin, Hebei qatarlıq rayonlardaki 30 neçə soda sarayı, talla bazarı və setiveli sodagərləri bilən 12 min tonnadan aşırdığan qoğun zakası imzaladı. Qashqar İcarın elektronluq soda çəkliş şirkətinin baş direktoru Anıxan Eli mundaq dedi. Tordu partisetiş zakasımız sicil şiddet bilən eşibatıdı. Memleketin köp qısım rayonları 48 saatla yeng meyvelərini tapşırvalı alaydı.
0: Avat nahiyesi Bağ Doğraq yezisinin tavuz östürüş bazısı da tutaş ketken tavuzla etizliqda büyük baraqsan özgen bolup, terikçi Nur Mehmet hava uçuk killerde tavuz özüşke başladı. O mundaq dedi. Bu yılki qoğun naiti tatlıq, körünüşi çıraylıq, süpte bulturqıdan yaxşı. Hazır tavuzunun 20 altın zakas kılınıp boldi. Bu yıl mol husul elişte setişten gəm kılmayımız.
2: Şengşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, tərkibi ipomidium oti, sılıq yopırmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İşçideki dora qoğur yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, Kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şengşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, tərkibi ipomidium oti, sılıq yopırmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İşçideki dora qoğur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şengşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, tərkibi ipomidium oti, sılıq yopırmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İşçideki dora qoğur yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şengşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, tərkibi ipomidium oti, sılıq yopırmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok.

Şekli kapsül. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü böreğini kuvvetle bedeni küçeytidir. Bel put teyilip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: yurtumdaki yeniliklar.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sahibimizde Şinjan'da tunji yolgu koyulgan çigradın çıkandaki başka turuşta bir günüp gibilen başka turuş mulazımetini beceriş vaktinin yarım saatten 5 minutka kıskargallık doğrusu da sözlep yerimiz.
2: Yakında Jungo Halk Bankisi Şinjan Tarmak Bankisi'nin yedekçilikide Şinjan Yeziklik Soğudu Bankisi, Cırfı Balda Çıkım Kılıç Pen Tekniki Çeklik Şirketi bilen Şinjan Dostluk Guruhi Pay Çeklik Şirketi, Seti Olsa Derhal Kaytırış Dökünü Şinjan'da Tunci Yolgu Koyulgan, Çigradın Ayrılganda Baş Kaytırış Boyuca, Bir Künüpkü bilen Baş Kaytırış Kespini Muvapakiyetlik Bicirdi. Umumi sonması 61.11 yuan. Bunun bilen, Şinjan'dan Çigradın ayrılganda baş kaytırışını rakamlaştırışı yeni devrege kadem koydu.
1: İlgiri Çigra sırtının gelgen yolcular, Şinjan'daki Çigradın ayrılganda baş kaytırış mulazımetini becergende, Setivalsı derhal kaytırıştak mürekkep ceryanı baştın keçür etti. Bir katımda beceriş vakti köp hallarda yarım saatten eşip getetti. Bir günüp gibilen baş kaytırış kespinin yolu koyuluşuq ägişip, bu baş kıtıkçılık üzül kesil hel kılındı.
2: Ürümçideki Setivalsa derhal kaytırış mulazımıdaki katnaşkan sodigerlerinin dükkanlarına çetellik sayahatçiler ve Şangang, Aumin, Tayvallik kerindaşla mal setivilip hesabat kılgandan keyin, pekat Cırfubau arkılık bir çekip koyuş ya ki salma kılış arkılık baş kaytırış kiçik programısını kozgatsa, sistema istimal hatirisini optimatik maslaştırıp baş kaytırış iltimas kodini hasıl kıludu. Sayahatçılar yan telefon terminalida bir künüpke bilen aldın hukuk berişini bekitkenden keyin baş kaytırış dal vaqtida Cırfubau hesabatıga kaytırılıdı. Bütün beceriş jarayanıga pekat 5 minutla vaqt ketidigan bolgaşka dukandan ayrılganda derhal baş kaytırışını haqiqi işqa şurgul boludu. Tamojna baş kaytırış köznikige berip öçire tutturup becerişinin hajiti yok.
1: Bir künüp gibilen baş kaytırış mulazımetine dövlet işindeki başka ülke Abdunum rayon Bivas Qaraşlıq şehirlerinin muvaffakiyetlik tecrübeleri örnek kılınıp, dövlet baş idarisi, Lichi rakamlık elektronluk talon subsi ve Cifubo apsisige tayinip, baş mulazımeti, çıkım kılış ve sodgarlar arsidiki sallıq melumat tosqı bozup taşlanıp, çıkım kılganda talon beriş, mal seti valganda derhal baş kaytırış işe aşırıldı. Bu sistema Cırfubau çıkımını kollaydı. Yine inavet karta nakbul qatarlıq köpkül çıkım kılış usullarına mas geliyordu. Sodgeller pul eliş terminalıda bir künüp gibilen baş kaytırış iltimas talonu asıl kılıp, meşgulat bozuğusunu tüvelletip, mulazmet ünümünü yukarı kütürdü.
2: Növette, Ürümçi şehrine Çigradın ayrılganda baş kaytırış dökünü 24'ke kengaydılıdı. 24'ke kengaytildi. Bunun içinde 16 dükkanda Setivalsa derhal kaytırış kespi yolu koyuldu. Sallıq malumatı körüstülüşçe 2026 yılı 1. aydın buyan Ürümçi şehrinin Çigradın ayrılganda baş kaytırış tavar sodası 5251'e yetip, setiş somisi 18 milyon 400 min yuandın. Becirgen baş kaytırış somisi 2 milyon yuandın aşkan.
1: Bir künüp gibilen baş kaytırış mulazımetinin əməlilişi Cifubo texnikisi da yenilik yarattı. Şundaqla, soğudu muhitini əlalaşdırış çigradını kirib, istimal kılış yuşurun küçünü qozgıtıştiki əməli tədbir. Şinjan bunun dinkin pul muamile, baj, tamojna qatarlıq köp tarmaqdan maslışın davamlıq çoğunqırlaşdırıp, yukarı süpətlik rəqəmləşkən çıxın kılış mulazımetini tutku kılıp, Otur Asya'yı yüzlengen halkara istimal yeni igizlikini berpa kılışını nişanladı.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanırak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Radio anlıqıcı dostlar. Gümünahiyasının Sanju Basri, kalı koy, kölemleşken, ölçemleşken bakmıcılıkını alğı sılcıdıp, özgeci çarpıcılık kəsbini sıcırlı yetildirip ve zoraydıp, bakmıcılık kölümünü 130 mıngdan aşırdı. Bugünkü güllünü vatkan yezi kentlerge nazar sahibimizde köpçelikke, Gümünahiyası Sanju Basri'nin bakmıcılık əhvali toğırsıdan sözləp berimiz. Sanju Basri'nin ayağı Poska kentindeki Bekri Davud'un bakmıcılık kooperatifine kirgende, Irak'ta kozalarının merişini anlığılıp olatdı. Pakiz, rətlik kotanda hizmetçi kadınla aldıraş tazılap, yem kaşak tanşap, içimlik su toluqlap, koyu padılarının yem yeyiş əhvali ve salametlik əhvalini təpsili təkşürüp atkan bulup, bütkül bakmıcılık halkısı ölçemlik, tertiplik edi. İlgirki yıllardan Bekri ailesi asaslıqı örük setişkı tayin edigen bolup, turmuşu adetlikçe idi. Hazırkı haletini özgertiş üçün, 2013 yılı o 5 kent ahalısı bilen şerikleşip ilgilik diklap, dəslapdan 390 koy baxdi. Xalqı nəpiyet güzü siyasetinin yarı yülək bolışı bilen, o əstayedillik bilen işləp, aile kirimini muqim aşırıp, turmuşunu barğan sırı yaxşıladı. Bakmıcılık kəsbinin tərəqiyyat istiqbalını körüp yetken Bekri kölemini kengaydıp, bütünlüy kotandı beqiladığan ölçemleşken bakmıcılık əndisini yolu koyuşkı bəl bağladı. 2014 yılı bazarlık hükümetinin kollışı bilen, o özü 370 min yuan məbləğ toplap, omumi kölümü 6000 kvadrat metrlik ölçemleşken kotan saldı. Köp yıllık tərəqiyyat arqılıq bugünkü gündə kooperativdiki beqılıvatqan qoy 2380-gə, kala 127-gə yetdi. Bunun içindən köp yedigən sağlıq 1730-gə, süt kalısı 78-gə yetib, baxmıcılıq kölümü iyilik dikligən dəsləbki məzgildikidin zor dərəcədə açdı. Bu yıl kirgenden boyan kooperatif 42 kala 900 koyni kotandan çıkırıp 1 milyon 580 min yuan setiş kirimi yaratıp sap kirimini 256 min yuan'ge yetkizdi. Kesipni terakki kıldırış bilen bile kooperatif yana təsir körsteş, türkü buluş rolunu təşəbbüskarlıq bilen cari kıldırdı. Bir tarafdan etraptaki bakmıcılık ailelerini əla süpətlik nesillik koy ve bordak koy bilen təminledi. Yani bir tarafdan şu caydaki kent ahalilerini yakın etrafda işgi orulu işgi cəlib qilib, kent ahalilerini işgi aldıda həm muqim kirim qilish, həm bakmıcılık texnikisini sistemilik ögünüş imkan ediyi ege qildi. Kooperatifda xizmet qılıvatqınığa 2 yıldan aşqan kent ahalisi Abdümehmet Ablikim asaslıqı qoy beqiş və qotanı tazılaşqı məsul. O, aylıq şaqqının 3 min yuanga yetidiganlığı, xizmet

Bu yıl yana işlep çıkarılgan cayga, köşme, soğuk saklaş iskilatı sepleb, menbeden yeni biti saklap, istimalcıla tapşırıp algan her bir tal örüknün huddi derahtın emdili üzüylen gandek yeni buluşuğa hakiki kapalatlı kıldık.

0: Altız Beyiş Mahirleri.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, bugünkü Altız Beyiş Mahirleri sahibimizde köpçülükke, Bortala şehirdeki jiget Zhao Xiangkai'nin yurtdığı qaytıp 3 yılda köktat işlep çıkırıs setiş bütün zancerini ravallaştırğalıqı toğırsırki hikayeni sözlep birimiz. Yakında, Bortala şehrinin Shoying Pan Bazırı Danhart Bulaq kentideki tutaş ketken etizla yeşillikı pürkengen idi. Zhao Xiangkai kent ahalıları bilen Dongua ve Kavuğa asraş doğrusu çeçiş bilen aldıraş idi.

O işlegeç, yenideki kent ahalilerge keserlik, haşarat sıyınının aldını iliş, tızgınlaştaki muhim noktalarını düşündürüp, köpçülükke doğru maktari ve meşgulat aralıqını kontrol kılışını tapıladı. Çavşen Kayının ata anısı yıl boyu dekancılık plan şoğullanıdığan bulup, o kit kıladı. Kino görüldü. Li Chuanming mundaq dedi. Әмді яқшы болды. Чоңла етіз ішлісі балылырыдың ғам қылмай көңлімі қатыр жан болды. Үшінші ғам, кәлкін мәзгелі башына ағыртыдыған мәселі болып қалды. Чингидаху езісі шәхәрінің шымалы төвән еқіміға жайлашқан болып, ямғыр яққан күлләрі юқыр еқімдің кәлген су білән, шу жайдығы ямғыр сүйі еғіліп, юнда турбы йолы, турбы торы суны толық чықырып етелмейді. Li Chuanming yiroqdagi bir suv chiqarib etish ustingini ko'rsatib turib, mundaq dedi. Har yili 6-oy kelganda men xotirjam uxlayolmayman. U bo'lak eng tor bo'lib, bultur to'silib qolgashqa suvni chiqarib etkili bo'lmay, etizdagi ko'ktatlarning hammasi suvga chilishib ketdi. Bu masalani yezilik partiya komiteti benzi a'zolari naq maydonda muzokara qilib, naq maydonda qaror chiqardi. Liu Shihu yezisi, Ananchu bazarı bilen hem türtkü bolup, kelkündün müdafiyeleniş su çıkırıp etişini aldın orullaştırma kaldı. Yezilik Partiya Komitetinin azaları dair boyunca hüddüge ilip, her bir adam bir bölek su çıkırıp etiş üstünü üstüge aldı. Partiyelik kadırla başlamcılık bilen üstünge sekrep düşüp, laylatkılarını tasaladı. Noktalık yoşurun xayıp noktalarığa kelkündün müdafiyeleniş kum xaltısı, su tartış pompsi qatarlıqlarını orullaştırıp, keç gündüz buyruq kütüp durdu. Şunda qılıp, bu üç ğamının hemisi bir-birləb həl boldı. Li Chuanming mundaq dedi. Rasgapni qılsam, mən yacheki şujesi bolğan şunçı yıldın boyan, ən ansıraydığınım, gepini anlaydığan adam çıxmaslıq, Аңлыса бичирадыган адам чыкмаслык эди. Бу кетим окшумайды. Кадрлар һәр көне этизлыкта йөрүп, йөзләре безнекидән мәбекрәк карадап кетти. Фикер тәклипләрне дәфтәргә хатирәләп, эшне хәрәкәтдә әмәлиләштүрди. Мошындак кадрлар булгачка, буныңдан кийинки тараҡҡиятыбызда үмит бар.

Yaqında Jungo Yezilik Fanlar Akademiyasi G'arbiy Shimol dehqonchilik o'rmonchilik fan texnika dashuasi Xinjiang Yezilik Fanlar Akademiyasi Xinjiang Bozyer o'zlashtirish Fanlar Akademiyasi qatorliq o'rinlardan tashkillangan mutaxassislar guruhi Pingtuan 1-shi Aral shahrining kuzgi bug'doy 100 moluq etiz 1000 moluq chasa 10000 moluq bo'lak 100000 moluq rayondan amaliy husul elib o'lchidi. Hosul ölçüş arqılıq 100 000 moluq rayonunun oturucu mobişi hosuli 733,137 kilogramga yetib, memleket boyunca yukarı hosul rekordu yaratıldı.

Yakında Şeko şehirdeki Tunca Türküm'deki Serik Şaptullar pişip bazargı seyleniş peslini kütüb aldı. Xatubuk, Bazri, Tianyu, Aile ve Dekancılık Meydanı da tutaş ketken Şaptulluqda Şaptul darakları büyük baraksan özdi. Özüş ahvali kişini kuşal kılıdgan bolup, tok Serik Şaptulla şaqlarığı hüsün koşup, kuş yedi etrapkı tarılıp durattı. Şaptulluqnın mesuli Can Gongtian 2019-yılı Şaptul östürüşini sınaq kılgandın başlap, kölemi özleksiz kengaytti. Bu yıl östürüş kölümü 70 moğı yıqılışıp, bulturkıdın 20 moğ yeniden köpeyip, her moğ yarının hosoli 2000 kilogramı yetti. Ala meyve süpte erzan bahası, şu caydaki Şaptulni nurgun istimalcının etrap kılışı ve yaqtırışıgı eriştirdi. Köplügen şehir ahalısı boş vakitlerden paydalanıp, məxsus şaptulluqı kelip şaptul üzüş kuşallıqını sınap, sahra molhosul kaypiyatını çökme hes kılıp, yeniden bazarğı selingan pəsirlik meyveye eğiz təkdi. 2026-yılı Şeyhu şehrinin Xatubuq bazırı, Gənxızı bazırı, Huangong Bazri Qatarlıq yezi bazarları da cəmi 705 moyerde her xil sortluq şaptul östürüldü.

Kangfuyan şirketinin 23 yıllık isil mesulatı Weichangang hakiki türde hem yemeklik hem doğru orunda istimal kılışkı bolgan mesulat. Guangdong pinnesi, Yangchunsha, Xolinjandan ibaret 3 çoğun yadroluk doğruluk üsümdeki kan ise koşup işlengen. Guangdong'da ısıdığan 10

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Münbət Tuprak programısı boyu canlı çipeduk. Yaxdırıp anlıqınınla rahmet. Ətriki Münbət Tuprak programımızda yazı kentlerini güllendiriş doğrusudaki texnik köp sarkılı hikayeyle devamlı huzurunladı buludub. Əmdiri Qıtınla Stansısımızın anlıtılış aldıda turgan başqa programları da bolsun. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqı Solution abonecilar terminalıda mas qadamda anlatılıdı. Texnik köp sarkıl məzmunlardan xəbərdar bolay deyirsiniz, deyiqtiniz Solution abonecilar terminalımızda bolsun.